Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla Peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
7: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat.
8: Ben anlatamam. Sen anlat.
7: Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
9: Resulullah nasıl?
7: Hamdolsun. İyi.
9: Bana onu göster.
7: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
9: Yaralandı mı?
7: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
8: Anne, burada biraz bekle.
9: Çekil önümden.
8: Biraz bekle. Allah Resulü'ne geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş, oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
4: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
2: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." ayetini okudu. "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman," diye devam etti sözlerine, "senin kadar güzel giyinen, ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
5: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
2: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırkayla başı örtüldü, açıkta kalan ayaklarıysa ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
6: Bu Usayrim değil mi?
7: Evet, o.
6: Müslüman olmuş muydu peki?
7: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
8: Evet.
7: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
8: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
2: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrık isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
9: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
10: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
11: Evet, cumartesi yasağı var.
12: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
9: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun, eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
13: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
9: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi: Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
1: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
0: أبو عبد الله ويا أبو ليلى ديانلان Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة
0: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
0: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Ben Muhammed'im, Ahmet'im. Peygamberlerin izinden giden mukaffiyim. İnsanları etrafında toplayan haşirim. Tevbe peygamberiyim. Rahmet peygamberiyim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir" diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun" buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
2: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi La şafiye illa ente, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir." buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: عائشة

radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Cabir radıyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz "Kim o?" deyince "Benim" dedim. Peygamber Efendimiz de "Benim, benim" diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: أبو عبس عبد الرحمن بن جبير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O istediğin kadar yap. Ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap. Fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

Seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

Güzel ahlak, İslam'ın özü. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. ...610 yılının Ramazan ayıydı. Bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekildiği bir gün Muhammedül Emin vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmış ve ilk vahiy tecrübesini yaşamıştır. Bu heyecan ve telaşla yüreği titreyerek hemen evine dönmüş ve başından geçenleri eşine anlattıktan sonra "Kendimden korktum" demişti. Onun bu endişeli haline karşılık Hazreti Hatice oldukça sakindi. Çünkü onun gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle eşine "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Muhtaç olanların bakımına üstlenirsin. Aç ve açıkta olanı doyurup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin" sözleriyle teselli etti. Gerçekten de öyleydi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlaki değerlerin önemini yitirdiği cahiliye gibi bir dönemde dahi benzerine az rastlanacak karakterde bir insandı. Hira dönüşü Hazreti Hatice'nin Allah Resulüne sarf ettiği bu teselli cümleleri adeta Allah'ın elçisinin ahlakına övgüyle şahitlik ettiği "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin" ayetinin tefsiri niteliğindeydi. İlk inen surelerden biri olan Kalem suresinin bu ayeti Hazreti Peygamber'in nübüvvet görevinden önce de yüksek bir ahlaka sahip olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Resulullah peygamberlikle görevlendirilmeden önce ahlakıyla toplumda temayüz etmiş, güven kazanmış ve Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed nitelemesine layık görülmüş bir insandı. Güzel ahlakı hakim kılma onun peygamber olarak gönderiliş sebeplerinden biriydi. Ve o hiç yoktan bir güzel ahlak manzumesi düzenlemek ya da ahlak kuralları tespit etmek için değil, kendisinden önceki peygamberler zincirinin insanlığa öğrettiği güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. Bu bağlamda ben başka değil sadece iyi güzel ahlakı tamamlamak, uygulamak için gönderildim buyurarak toplumda var olan ancak zamanla küllenmiş, yok olmuş ya da bozulmuş değerlerin diriltilmesi veya yerine yenisinin getirilmesi görevini üstlendiğini ifade etmişti. Aslında bütün peygamberler aynı sorumlulukla gönderilmişlerdi. Bununla birlikte Allah Resulü kendisinin tamamlayıcılık ve uygulayıcılık vasfını şöyle dile getirmişti. "Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum." Bir defasında Sa'd bin Hişam Medine'ye geldiğinde Hazreti Ayşe'den kendisine Resulullah'ın ahlakını anlatmasını istemişti. Hazreti Ayşe "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sorunca Sa'd "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe "İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an idi" demiştir. Zira Kur'an'ı bizzat tebliğ eden ve yaşayan Hazreti Peygamber, onun öngördüğü ahlakı hayatı boyunca en ideal düzeyde temsil etmiştir. Enes bin Malik'in de ifade ettiği üzere, Resulullah ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla beraber Hazreti Peygamber, ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Öyle ki, bunun için her namaza kalktığında, "Allah'ım
beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur diye dua ederdi. Resulullah ashabını da her fırsatta güzel ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. Nitekim Ubade bin Samit'le beraber bir grup Medineli kendisine biat etmeye geldiklerinde onlardan Allah'a şirk koşmamanın yanı sıra hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek gibi ahlaki konularda da söz almıştır. Ayrıca Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken de "Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel ahlakla muamele et" tavsiyesinde bulunmuştur. Ashab-ı Güzin, Peygamberimizin örnekliğini ve tavsiyelerini öylesine içselleştirmişlerdi ki, onun vefatından sonra "O olsaydı nasıl yapardı ve ne söylerdi" sorusunu her durumda kendilerine sormuşlar ve böylece Peygamberin ahlak ve edebini yaşatmaya çalışmışlardır. Şüphesiz cahiliye döneminde de çeşitli ahlaki erdemler ve bir ahlak anlayışı mevcuttu. Cömertlik, güvenilirlik, doğru sözlülük, misafirperverlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi erdemler o dönemde ahlak anlamına gelen mürüvvet kapsamında değerlendiriliyordu. Fakat Kur'an'ın öngördüğü ahlak çok daha farklıydı. Ataların gelenekleri ve kabileciliğe dayalı cahiliye ahlakına karşılık, Kur'an-ı Kerim, bir ve tek olan Allah'ın rızasını gözeten tevhide dayalı bir ahlak anlayışı getirmişti. Kur'an'ın ahlakını diğer ahlak sistemlerinden ayırt eden yönlerse, ahiret inancına dayalı olması ve evrensel ilkeler getirmesiydi. Buna göre ahlak, kişinin yalnızca insanlarla ilişkilerinde değil, Rabbi ile, diğer canlılarla ve çevresiyle ilişkilerinde de var olan ve dikkat edilmesi gereken bir niteliktir. Nitekim İslam'ın nihai gayesi, ahlaklı insanlardan oluşan ahlaklı bir birey ve toplum, onlardan da ahlaklı bir dünya meydana getirmektir. İslam ahlakı, zikredilen bütün bu özellikleriyle insanı hep daha iyiye ve daha güzele yönlendiren canlı bir yapı sergilemektedir. İslam ahlakının en belirgin yönleri, hasbilik, yani hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmek ve ihsan, yani kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde "Rabbimiz Allah'tır" deyip de dost doğru olanları cennetle müjdelemiştir. Allah Resulü de müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurarak iman ve ahlak birlikteliğine vurgu yapmıştır. Bununla beraber ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin, tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
1: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
2: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said: nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
3: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
2: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وَسَلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ.
3: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال:

0: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: أبو مسعود Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde, Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: عمر بن Hattab'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ipek elbise giymeyin, zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini İnsanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İki büyük dağ kadar dedi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

seccaden kumlardı. Nedirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarınız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarınız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar,

Ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğim topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, Itri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Naatini galip yazsın mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kana. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını davul okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar

0: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki: sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam

teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü İnsanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Erken davranmak. İslam'ın bir Müslümandan istediği önemli davranışlardan biri de zamanı iyi kullanmaktır. Müslüman sabahleyin güneş doğmadan fecir zamanında kalkıp ibadetini yapacak ve ardından günlük işlerine başlayacaktır. Borcunu geciktirmeyip vaktinde ödeyecektir. Verilen söze uyacak, vaatlerini vaktinde yerine getirecektir. Bu hususu Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ım, erken davranmayı ümmetim hakkında bereketli kıl" duasıyla açıkça ifade eder. Bu duayı nakleden Sahr el-Gamidi, Resulullah'ın orduları bile sabah erkenden yola çıkardığını kaydettikten sonra, kendisinin tüccar olduğunu, malları müşterilere sabahın ilk saatlerinde gönderdiğini, böylece zenginliğe kavuştuğunu kaydeder. İmam Tirmizi bu hadisin ticaret hayatıyla ilgisini ortaya koymak için Sünen adlı eserinde Büyü yani Alışverişler bölümü, ticarette erken davranmanın önemi başlığı altında müstakil bir konu yapmıştır. Helal haram bilincinde olmak. Allah tarafından yapılmasına müsaade edilen şeyler helal, yasak konan şeyler de haramdır. Bir şeyin yasaklığı kesin emirle değil, zanla sabitse o şey mekruhtur. Eşyada asıl olan helalliktir. Yani hakkında hüküm gelmemiş olan şeyler helaldir. Helal olan şeylerde kulun zararı, yasak olan şeylerde de kulun yararı bulunmamaktadır. Yarattığı varlığı yaratandan daha iyi tanıyacak bir varlığın bulunmasının imkansız oluşu nedeniyledir ki, yaratılan varlıklar Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırları aşmamalıdır. Helali ve haramı bilen Allah Teala'dır. Hadis-i şeriflerde yer alan bilgiler bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Helal, Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala'nın kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükût ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual zahmetine girmeyiniz. Her Müslümanın helal haram bilincine sahip olması gerekir. Yoksa yapmış olduğu ticarette yararlı ve zararlı olanları bilmeden hareket ederek hem kendisine hem de sorumluluk içerisinde bulunduğu topluma zararı söz konusu olacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, helal kazanç bilinciyle yoğrulan ve ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeden bunu yaşayışıyla sergileyen kimseyi cennetlikler arasında saymıştır. Ayrıca yediği, içtiği ve giydiğinde helali harama dikkat etmeyen kişinin halini de şu hadisi şerifle dile getirmiştir. Ey insanlar! Allah Teala temiz ve güzel olandan hoşlanır. Temiz ve güzel olmayan bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala, "Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin" diye peygamberlere yönelttiği emrini, "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin" diye müminlere de yöneltmiştir. Sonra, saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu anlatıp tasvir edip der ki, "Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibarıyla haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir?" Hadis-i şerif, insanoğlunun haramla beslendiği takdirde cihat, sıla-i rahim, hac, rızık kazanmak gibi maksatlarla uzun ve zahmetli yolculuklara katlansa bile güzel davranışlarının değerli olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca dua edecek olan kimse, önce yiyip içtiğinin maddi manevi temizliğine dikkat etmelidir. Aksi takdirde duasının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. İslam'da her mal kıymet biçilmeye, satışa konu olmaya elverişli değildir. Söz gelimi, İnsan azalarının ticari bir meta haline dönüştürülmesine İslam razı olmaz. Bu, insanın hürmetinden ileri gelen bir hükümdür. Ayrıca içki, kumar, domuz satışı gibi bazı şeyler daha vardır ki, Müslüman bir insan için onların yenilip içilmesi ve kullanımı haram kılındığından ticarete de konu olamazlar. Bunları da sadece tüccarlar değil, her Müslümanın bilmesi gerekir. Hatta Peygamber Efendimiz içkiyle ilgili olarak 10 haram türü veya haram işleyen kişi tipi sayar. Şarap yapmak

üzere üzümün suyunu sıkan ve sıktıran, kendisine sıkılan, şarabı taşıyan, kendisine taşınan, şarabı bizzat veya vekaleten satan, kendisi için satın alınan, şarap ikram edilen, kendisine ikram olunan, şarabın bedelini yiyen. Bazı malın bizzat kendisi değil de o malın kazanma yolları haram olabilir. Mesela kumar, rüşvet, gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yollardan kazanılan mallar haramdır. Bu yollarla elde edilen malların satışı da haramdır. Örneğin gayrimeşru ilişkileri birer meslek edinerek kazanç sağlayan erkek veya kadınların kazancı haram olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Allah Resulü, ahlaksız bir kadının kazanç yolunu ve kahinlikle uğraşan kimselerin bu yolla kazancını da gelir elde etmesini de yasaklamıştır. Allah Teala kumar hastalığının fertler arasına ne tür bir nefret ve hırs duygusu yerleştirdiğini şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak için dikilen taşlar, fal ve şans okları şüphesiz şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. Görüldüğü gibi kumar, gayrimeşru, emeksiz bir kazanç yolu oluşuyla fert ve toplum için zararlı olan hırs, kin, gözü dönmüşlük duygularıyla insanı harekete geçirir. Fertlerin hem kendilerini hem de sorumlu oldukları toplum fertlerini yiyip bitirmelerine sebep olur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Bir kısım insanlar vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir biçimde servet edinmeye çalışırlar. Halbuki bu, kıyamet günü onlar için ateşten başka bir şey olmayacaktır. Günümüzde çokça şikayette bulunduğumuz gasp, hırsızlık, tekel oluşturmak ve kara borsacılık gibi haksız kazanç yolları, İslam dini tarafından yasaklanmış kazanç yollarıdır. Başkasının mülkiyetinde olan bir şeyi haksız yere ve bilerek kendi mülkiyetine geçirmek gasp etmektir. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almaksa hırsızlıktır. Hırsızlığın gasptan farkı gizli yapılmasıdır. Bu sebeple ayrı bir hükme tabidir. İslam dini kamu düzenini sağlamak ve bu suçların toplumda açacağı yaraları sarmak için başkasının malını gasp etmeyi, çalmayı ve bu şekilde bir kazanç yolunu seçmeyi yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haram yollarla yemeyiniz. O malların sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı olması müstesna. Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların bir kısım mallarını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere aktarmayın. Hadis-i şeriflerde de konu hakkında, kendi rızası olmadıkça bir Müslümanın malı başkasına helal olmaz ve kim gasp yoluyla başkasının arazisine bir karış haksız tecavüz ederse, o arazi boynuna dolandırılarak 7 kat yerin dibine kadar batırılır buyurulmaktadır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülatif ticareti yasaklamıştır. Tekelci genellikle malına yüksek fiyat biçer. Tekelcilikte arzın bir elde toplanması esas olduğu için tekel fikriyle sömürü sorunu sıkı sıkıya ilişkilidir. Gerçekte serbest piyasa düzeninin birçok teorik kuralı serbest rekabet varsayımına dayanmaktadır. Ama ne yazık ki bu dev tröstlerin, tekellerin ve kartellerin etki ve gücünü bir kat daha artırmakta, yoksul tüketiciler, çalışanlar ve hatta toplumun tüm fertleri tekelin egemen olduğu böyle bir ekonomik düzenden çok büyük yara almaktadır. Tekel piyasası, tek bir firmanın veya birbiriyle anlaşmış firmaların, kartellerin, tröstlerin hakim olduğu bir piyasadır. Tekelci iki güçten birine, yani arza sahiptir. Firmalar kendi aralarında anlaşarak

0: fiyatları ve üretim miktarlarını belirler. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda yüce dinimiz İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmamasını emreden ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinde şahıs ve zümre tekelleşmesini yasaklamıştır. Resul-i Ekrem Efendimizin piyasaya girecek malın pazar dışında karşılanmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Piyasayı düzenleyen, üretici ve tüketiciye uyulması gerekli esasları öğreten sevgili Peygamberimiz, sağlıklı rekabetin işlediği piyasa ortamını canlandırabilmek için ithalatçı ve üreticiyi piyasa hakkında bilgi edinmeden ürettiği malını yolda satması durumunda zarara uğrayacağını bildirdiği gibi, aynı zamanda bu uyarıyı piyasada tekel oluşturmak ya da piyasa fiyatı hakkında henüz bilgi edinmemiş üreticinin veya ithalatçının elinden malını ucuz bir fiyatla alarak tüketicinin aleyhine fazla bir fiyatla piyasaya arz etmeyi düşünen büyük tüccarı da uyarır. Konuyla ilgili hadislerin tekelciliğe ve toplumsal zarara yol açıp bireysel kâra imkan tanımasını Allah Resulü doğru bulmamış ve şu sözlerle yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şehirlinin köylü adına, üretici adına alışveriş yapmasını alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kişinin başlattığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girişmesini, başkası tarafından istenen bir kıza talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak yani o kadının kocasıyla evlenebilmek için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber köylü adına şehirli satış yapmasın dedi ve ilave etti. Bırakın insanları Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın buyurdu. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz, İthalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şey satın alırsa bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır. Ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarı veya üreticiyi yolda karşılayıp çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle aldatanlara imkan tanımayıp tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Peygamber Efendimiz de uzak yerden mal getiren calip rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse Allah Teala onu cüzzam hastalığıyla iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Kara borsacılığın gerçekleşmesi için depolanan malın satın alınmış bir gıda maddesi olması, piyasada darlık bulunması ve piyasa şartlarına göre belli bir bekleme süresinin geçmesi gerekir. Çok sayıda İslam hukukçusuna göre genel olarak depolanması topluma zarar veren her çeşit malda kara borsacılık cereyan eder.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ve zalika ad'aful iman.
1: Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz, kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiye ile yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayra anahtar, şerre kilit. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardan öyleleri var ki hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Sayısız kapı var önümüzde. Kimi açılmayı bekliyor.

diyor hasretle, kimi ise hiç açılmamış olmayı diliyor. Sayısız kapı var önümüzde. Her biri yeni kapılara gebe. Sayısız kapı var önümüzde. Hayır, anahtarları dipsiz kuyulara atılmamış. Anahtarları elimizde. Ellerimizde anahtarlar mı var? Evet. Kim söylüyor bunu? Peygamber. Hangisi? Hayrul Beşer. İnsanların en hayırlısı. Son peygamber. Ne diyor peki? Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Eliyle işaret ediyor bir bir. Şu hayır kapısıdır. Şunun tamamı hayırdır. Şundaysa hiç hayır yoktur. En hayırlı olanı da haber veriyor. En şerli olanı da. Şerrinden en çok sakınılması gerekeni de bildiriyor. Şerrinden Allah'a sığınılması gerekeni de. Bazen insanların en hayırlılarını haber veriyor. Bazense amellerin. Hayır görünen şerri de bildiriyor çok sevdiği ümmetine. Şer sanılan hayrı da. Büyük bir dikkatle, özenle, hiçbir ayrıntıyı atlamadan, en az bir annenin yavrusuna olan şefkati kadar şefkat göstererek, usanmadan açılacak kapıları da gösteriyor, kilit vurulacak olanları da. Hayrın anahtarlarını ellerine alıp da, hayır kapılarını üşenmeden, çekinmeden, nasıl olur, ne denir demeden, bu davranışıyla sadece Rabbinin hoşnutluğunu dileyerek açanları, insanların en hayırlılarını işaret ediyor Nebi. Hanımlarına karşı en iyi şekilde davrananları, kimseyi incitmeden borç verenleri, Kur'an öğrenen ve öğretenleri, ömrü uzun, ameli güzel olanları, güzel ahlak sahiplerini, hayrı umulan ve şerrinden emin olanları, insanların en hayırlıları arasında sayıyor. Hayanın sırf hayır olduğunu, yumuşak huylu, rıfk sahibi kimselerin hayırdan nasibini aldıklarını, hayır konuşmamaktansa susmanın daha hayırlı olduğunu, ölümün dahi hayırlı olanının dilenmesi gerektiğini bildiriyor. Arkadaşın en hayırlısının arkadaşına faydası dokunan, komşunun en hayırlısınınsa komşusuna iyi davranan olduğunu söylüyor. Eşine huzur veren kadının, el emeğiyle elde edilen kazancın, borcunu güzel bir şekilde ödeyen tüccarın, hayırlı olma vasfını kazandığını bildiriyor. Aslında o, her insanı kendisine en yakın olan hayır kapısına yönlendiriyor. O kapıya yaklaştırıyor. Elindeki hayrın anahtarını hatırlatarak bir an evvel o kapıyı açması için onu teşvik ediyor. Ellerimizde anahtarlar mı olduğunu söyledi Nebi. Evet. Kapılar neden bu kadar uzakta peki? Kapılar önünde. Onlardan kaçan sensin. Hayrın sayısız kapısı önümüzde, onların anahtarlarıysa elimizde. Buna rağmen bunca kötülük nereden geliyor? Kapıları açmayı erteledikçe, bazılarını açmayı gözümüzde büyütüp, bazılarını küçümsedikçe, açtığımızın sadece bir kapı değil, koca bir çığır olduğunu fark etmedikçe, örümcek ağlarına mahkum olacak hayır kapıları, üzerine kilit vurmayı düşünmediğimiz, gündemimize almadığımız, elbet bir başkası kapatır dediğimiz her kötülük kapısıysa, farkında olmadan ve hızla dünyamızı kirletmeye devam edecek. Bunca kötülük de nereden çıktı? Biz mutlu mesut yaşarken dediğimiz her kötülük, engel olmadığımız bir kötüden sadır olsa gerek. Ya da ihmal ettiğimiz bir iyilikten. Peki neden iyiler bu kadar ihmalkarken, kötüler bu derece çalışkan? Neden iyiler bu kadar kırılganken, kötüler bu kadar sağlam? Neden iyilik nadide nazlı bir çiçekken, bu bahçede kötülük zehirli, arsız bir sarmaşık? Şer şerri doğuruyor çünkü. Şer çoğalmaya meyyal. Her kötülük diğerini cesaretlendirirken ve bütün kötüler birlikte hareket etmeye bu kadar hevesliyken, İyiliğin boynu bükük kalıyor. İyiliğin boynu bükük, gönlü kırık olduğu zamanları yaşıyoruz. Ahir zamanda iyi olmak zor zira. İyiliğin kendisinin değil, resminin paylaşıldığı zor zamanlara tanıklık ediyor insanlık. İnsanlar iyilik namına heybelerine doldurdukları her bir şeyi pervasızca ortalığa dökmekten büyük zevk duyuyorlar. Oysa iyilik sadece yapılır, ifşa edilmez. Üzerinde konuşuldukça değerinden bir şeyler kaybettiğine, masumiyetini yitirdiğine inanılır. İyi niyet, şeffaf bir tül gibi her iyiliğin üzerini kaplamıştır ve iyi niyetle yapılmayan her iyilik üzerinde siyah bir leke kalır. Rengi beyazdır iyiliğin, tabiatı itibariyle hiçbir lekeyi kaldıramaz. Lekelendiğinde ise

0: kötülükten bir farkı kalmaz. Sonra karışır iyi ve kötü, hayır ve şer. Her bir iyinin yerine kötülük ikame edilir. Böyle zamanlarda kendine sormalıdır kişi, kendini iyi hissedip hissetmediğini. Zira iyi olmadan, kendini iyi hissetmeden iyilik yapılmaz. İyi olunmadan hayra anahtar, şerre kilit olunmaz. Sayısız kapı var önümüzde. Hangi kapısından girelim cennete?
1: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar

birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırka ile onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
5: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
6: Amr'ın kızı Hint sen misin?
2: Evet benim ey Ayşe.
6: Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?
2: Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
6: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var.
6: Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?
2: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
6: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
2: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
6: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
3: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, deve vazifelidir, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
2: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et, beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
3: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
2: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et, beni de onlarla bir araya getirsin.
3: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: Biliyor musun, şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
2: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
3: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi: Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
7: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
3: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi: Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
8: Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?
3: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
2: Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Hadi yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
9: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
3: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat.

0: ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin.
1: Amin.
2: Amin.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
3: Amin.
0: Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
4: Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
5: Resulullah'ı çok merak ediyorum.
6: Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar.
5: Resulullah nasıl, çok merak ediyorum. Gelen haberlere göre yaralanmış.
7: Ona bir şey olmasın. Sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz.
5: Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma.
6: Allah'ım, yardımını esirgeme.
5: Uzakta bir karaltı belirdi. Geliyorlar galiba.
6: Evet evet, onlar.
5: Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi. Hepsi yaralı.
6: Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
5: Çok bitkin görünüyor.
6: Ağır yaralılar var.
5: Hadi yardıma gidelim.
6: Koşun, hadi, koşun. Hadi.
5: Yaralılar,
6: hadi, hadi,
5: yardıma
6: yaralılar
5: gidelim.
6: Var. Hadi.
8: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
7: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
5: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
6: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
5: Sabır ver.
0: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
9: Ya Resulallah, bu annemdir.
0: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
7: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
0: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
7: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
0: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
7: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
0: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
9: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
0: Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona senin ismin ne diye sordu.
10: Büceyir. Benim ismim Büceyir.
0: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. Senin ismin Beşir olsun mu diye sordu. Peygamberimiz söyle bakalım dedi. Neden ağlıyorsun?
10: Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
0: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
10: Etmez miyim? Tabii, tabii.
0: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte 2 rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam, şahitliğine engel değil. Ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin, diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan, ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını, belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Zulüm, dünyada ve ahirette karanlık. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurur. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim, dedi. Resulullah buyurdu ki, onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır. Hazreti Ebubekir Es-Sıddık'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken şöyle buyurmuştur. Mazlumun bedduasından sakın, çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıklardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
3: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu.

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır.

0: senden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim.

0: affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
3: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı, kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
3: Hadis sohbetleri az sonra.
4: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve "Sen nesin?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Peygamberim" cevabını verdi. "Peygamber ne demek?" dedim. "Beni Allah gönderdi" dedi. "Neyle gönderdi?" diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamakla buyurdu.

0: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 620 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, kâle dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah azze ve celle buyurdu ki, اَلْعِزُّ اِزَارِي İzzet benim izarımdır. Yani Allah azze ve celle, biz kulların izarı üzerinden azametini, izzetini tarif etmiş. Biz anlayabilelim diye. Nasıl ki izar, yani altlık, kişinin alttan giydikleri, vaktiyle insanların giydikleri peştemal gibi, nasıl ki onun saygınlığının vazgeçilmez bir parçasıdır, izzet de Cenab-ı Hakk'ın mutlak bir biçimde zatına özgüdür. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, "Men kana yuridu l-izzata felillahi l-izzatu cemia." Kim ki izzetin peşini kovalıyor, bilmeli ki izzet bütünüyle Allah azze ve celle'ye mahsustur, ona özgüdür. Bir kimsenin üzerinden izarını çıkarıp almak, onu bir anda o halde nasıl mahcup bırakmak, ayıplı bir hale düşürmek gibi akla hayale sığmayacak bir aşağılama biçimi ise, Cenab-ı Hak oradan hareketle anlamamızı istiyor. İzzet de o derece Cenab-ı Hakk'a özgü ve ona mahsustur. Kalkıp bu konuda Cenab-ı Hak ile yarışmak veya onun yarattığı mahlukatı, canlı, cansız insanlardan yahut cinlerden birini Cenab-ı Hak ile bu hususta yarıştırmaya kalkmak korkunç olur. İzzet ancak ona aittir. Onun haricindeki her şey onun yarattıklarından ibarettir. Ve ancak sadece ve sadece onun bir kuludur. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Hiçbir şey yok ki Rahman'ın katında ancak sadece bir kuldan ibaret olmasın. Hemen sonra Cenab-ı Hak kibriyasından da bahsetmiş. وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي. Dolayısıyla okuduğumuz hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk'a nispeti dolayısıyla kutsi bir rivayet. Çünkü Resulullah da bu aktarımda bir ravi gibidir. Allah'tan aktarıyor. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah azze ve celle buyurdu ki diye devam ediyor. Şu halde zat-ı ilahinin kendisi hakkında konuştuğu gayrimetlu bir vahiy bu. Buyurmuş ki Hak Teala, El-izzu izari vel-kibriya uridai. İzzet benim izarım, kibriya ise ridam gibidir. Elbette Allah'ın izarı ridası olmaz. Cenab-ı Hakk'ın alttan giydiği yahut üstüne aldığı bir kıyafet söz konusu değil. Ama teşbih ile bize anlatıyor. Biz nasıl alttan giydiğimiz ile, üstten giydiğimiz ile onurumuzu, haysiyetimizi, saygınlığımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz, bizler anlayabilelim diye Cenab-ı Hak bunlar üzerinden teşbihte bulunmuş. Bu kez kibriyasını da ridası olarak, yani üstlük olarak, üstten giydiği bir şeye teşbih etmiş. Ayeti kerimede Hak Teala, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde kibriya ona mahsustur. Bu mutlak üstünlük demek. Her vakit namazda mabetlerimizden yükselen Allahu Ekber nidası bunu haykırır. Kibriya onundur, büyüklük onundur. Her ne varsa Cenab-ı Hakk'ın karşısında küçük kalır. Çünkü Allah en büyüktür. Bizler fakiriz, zengin olan O'dur. Ya eyyuhannas, entumul fukara'u ilallah, wallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar, sizler fakirsiniz. İhtiyaç halindesiniz. Her an Cenab-ı Hak'tan beklemektesiniz. Halbuki Allah mutlak zengin olandır. Ve huve yut'imu ve la yut'am. Yediren içiren odur. Asla o yedirilip içirilmez. Büyüklük ona mahsustur. Sizler hepiniz kulluk ligindesiniz. Hiçbiriniz yükselip başını kaldırıp ilahlıktan herhangi bir biçimde hisse alamaz. Uluhiyet, bütünüyle eşsiz ve benzersiz olan o yegane ilahın, Allah Azze ve Celle'nindir. El-Aziz olan O'dur. Kur'an'da bunu nice ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Hak zatına özgüler, El-Aziz, mutlak izzet sahibi, güç sahibi, karşı duranı olmayan mutlak egemenlik sahibi Hak Teala. Ama biri çıkar da Cenab-ı Hak ile yarışmaya kalkarsa, nitekim bir ayette Cenab-ı Hak dedi ki, اَوْ كَلَّذ۪ي حَاجَّ اِبْرَٰه۪يمَ ف۪ي رَبِّه۪ اَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ. Allah kendisine mülk verdi diye kalktı İbrahim'le tartışmaya girişti. Gördün mü o adamı? اِذْ قَالَ اِبْرَٰه۪يمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُم۪يدُ. Hani İbrahim demişti ki, benim Rabbimdir, hayat veren ve öldüren. Kalktı o da dedi ki, قَالَ اَنَا اُحْي وَاُم۪يدُ. Benim hayat veren ve öldüren. Kalktı iki tane idamlık kişiyi hapishaneden getirtti, birini affedip salıverdi, diğerinin hükmünü infaz ettirip katletti. Sonra döndü Hazreti İbrahim'e dedi ki, gördün mü bak, birinin hayatını bağışladım, diğerini öldürdüm. Bunu yapan benim. İstediğime hayat verir, istediğimi öldürtürüm. Hazreti İbrahim aleyhisselam onun bu mugalatasını, yani demagojisini umursamadan daha farklı makro planda bir karşılık verdi. Dedi ki, فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Bak, Allah güneşi doğudan getiriyor. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Sen onu yarın batıdan getir. Madem ki senin sözün geçiyor, madem ki azamet senindir, izzet senindir, büyüklük senindir, Allah'ı tanımaya yanaşmak istemiyorsun, büyük benim diyorsun, buyur senin sözün geçsin, görelim. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ O kafir olanın bütün havası yerle bir oldu. Çöktü kaldı olduğu yerde. Tamam yarın görürsün, sabah güneşi batıdan doğurtacağım diyemedi. Senin sözün geçmez. Dolayısıyla izzetin ve kibriyanın yani büyüklüğün ve azametin karşılığı budur. Kul Rabbine bu hakkını teslim ediyorsa o zaman ona karşı saygısıyla bunu pekiştirir. Eğer izzet Allah Azze ve Celle'ye özgüyse, kibriya göklerde ve yerde ona mahsus ise, o zaman kul onun olur dediklerine, olmaz dediklerine, emredip yap dediklerine, nehyedip sakındırıp yapma dediklerine dikkat kesilir. Saygı tanımanın bir sonucudur. Yoksa bir taraftan izzet onundur, kibriya onundur deyip, diğer taraftan onun sözü buralarda geçmez demek. Bu sokakta geçmez demek, bu evde geçmez demek, bu ticarethanede geçmez demek tam bir çelişki oluşturur. Böylelerinin Cenab-ı Hakk'ın üstünlüğünü gerçek manada hayatlarında saygıyla karşılamadıkları anlaşılır. İnsanların yanlışlıkla işledikleri günahlar bir yana, çoğunlukla istemsizce yahut cehaletle işlenenler bir yana, bunlara günah diyoruz. Bile isteye işlenenler, baş kaldırarak, hayır onun dediği değil, benim dediğim olacak kabilinden diklenerek gerçekleştirilenler, bu kez Cenab-ı Hak ile izzet yarışına girişmek gibi olur. Allah'ın büyüklüğünü tanımayıp, ona karşı diklenmek gibi olur. Ve kul bunu hayatında bil fiil yaşayarak sonuçlandırır. Rabbinin emrine teslim olmaya çalışanlar, hayatlarını Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi yaşamaya çalışırlar. Bunun dışa vuran yanı, El-Aziz O'dur, kibriya O'na mahsustur şeklinde anlaşılır. Kulun bunu tanıdığı ve hayatını buna göre şekillendirdiği şeklinde bir görünüme kavuşur. Yoksa diliyle Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü ikrar eden, ama davranışlarıyla bunu hiçe sayan kimseler çok geçmeden fasıklık girdabına düşerler. Fasıklık da küfre o kadar yakındır ki bir adım sonra Allah bunu niye yasak kılmış? Ne anlamı var ki diye Hak Teala'nın hükümlerinin yerindeliğini tartışmaya ve hatta reddetmeye cüret ederler. Kişi buna cüret ettiğinde Allah'ın izzetini hafife almış, kendisini öne çıkarmış olur. Çünkü kimin sözü geçiyorsa, onun üstünlüğü cari demektir. Bireyin hayatında Allah'ın sözü geçmiyor ise, o birey Cenab-ı Hakk'ın üstünlüğünü tanımaktan uzaklaşmış demektir. Aynı şekilde toplumların hayatında Cenab-ı Hakk'ın sözleri geçmiyorsa, o toplumlar Cenab-ı Hakk'ın mutlak üstünlüğünü tanımaktan uzaklaşıyorlar demektir. Halbuki izzet nasıl ona özgüyse, söz de onun, buyruk da onundur. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın sözümü en üste olandır. O yüzden insanımız, Allah kelamı oldu mu ayet, dedim mi akan sular durur derler. Tartışmasız ve mutlak üstünlüğünü ifade etmek için ayet mi hadis mi ki diye başka şeyler ile karşılaştırırken bunun farkını böyle ortaya koyarlar. Çünkü bilirler ki Allah'ın sözü ve elçisinin vahyin denetimindeki o mümtaz pratiği yani sünneti Allah'ın mutlak üstünlüğünün hayatımızdaki izdüşümüdür. Yoksa bu hadisi şerifi levhalara yazsak, duvarlara assak, bir yandan bunları baş tacı ediyormuş gibi yapsak, ama diğer yandan hayatımızda, evimizde, sokağımızda, caddemizde, iş yerlerimizde,

Cenab-ı Hak bu iş böyle olsun, şu işin doğrusu şudur dediği halde bunları umursamasak, ciddiye almasak, o zaman tutarsız davranmış, Cenab-ı Hakk'ın izzetini ve kibriyasını gerçek manada tanımamış oluruz. İşte Cenab-ı Hak onlara seslenerek söylüyor. فَمَنْ يُنَازِعُن۪ي ف۪ي وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bu ikisinden birinde kim benimle yarışmaya girişirse, kapışmaya girişirse, yani hayır benim de izzetim var, hep Allah'ın dediği olmayacak, benim dediklerim olacak, Allah yanlış konuşmuş, ben doğrusunu söylüyorum gibi Cenab-ı Hakk'ın hükmü varken kendisi alternatif oluşturmaya kalkarsa, işte o an kendisini Cenab-ı Hakk'ın karşısında yeni bir ilahmış gibi takdim etmiş olur. Halbuki biliyoruz ki Allah bir konuda bir şey söylemiş ise, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Ne bir mümin erkeğe ne de bir mümin kadına, اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Resulü bir konuda hüküm ortaya koymuş ise, اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Artık müminler için erkeğiyle kadınıyla herhangi bir alternatif kalmaz. O konuda ayet varsa yahut sahih bir rivayet var ise konu o şekilde icra edilecek demektir. Hayatımızda o şekilde karşılık bulacak demektir. Konu müzakereye kapalıdır. Bu denli izzet ve kibriya Allah'a mahsustur. Ama yok, ben bunu da müzakereye açarım. Allah öyle diyorsa da ben şöylesini yaparım demek, işte bu münazaya girişmek olur Cenab-ı Hak ile ve Allah'ın mutlak üstünlüğünü, azametini ve kibriyasını tanımamak olur. Allah sadece göklerde ve göklerdeki işleri yöneten birisi değildir. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ O gökte de, düzeltiyorum, o gökte de yegane tek bir ilahtır, arzda da yerde de yegane tek bir ilahtır. Onun sözü gökte de geçer, yerde de geçer. Geçmek zorundadır. Bunu ihlal edenler Cenab-ı Hakk'ın izzetini ve kibriyasını tanımamaya girişen ve baş kaldıran kimselerdir. Her kim böyle yaparsa فَقَدْ عَذَّبْتُهُ buyurmuş ki Hak Teala, onu azabıma alırım. Cenab-ı Hak bizlerin yanlış yapabilmesini toleransla karşılıyor. Allah'ım sen öyle diyorsun ama ben senin dediğin gibi yapamadım bu sefer. Bir sonrakine inşallah senin dediğin gibi yapacağım. Ne olur beni bağışla diyen herkesi bağışlayacağını haber veriyor. Hem de burada bir sayı sınırı da koymamış. Yine bu kez de olmadı ya Rabbi. Ama söz yine senin sözün. Yanlışı ben yaptım. Bir sonrakinde inşallah senin istediğin gibi yapacağım diye diye bir kul ne kadar yanlış yaparsa yapsın, elbette ki söz senindi ya Rabbi, ben yanlışı yaptım düzeyinde kaldığı sürece teorik olarak affedilebilir bir durumdadır. Ama bu düzeyi aşar da evet sen öyle diyorsun ama ben bilerek öyle yapmadım çünkü sen yanlış konuşmuşsun, doğrusu o şekilde değil, doğrusu benim yaptığım şekildedir, ben böyle yaptım ve böyle yapmaya devam edeceğim. İşte Allah'ın izzetine dokunan, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü aşındırmaya çalışan, örseleyen, buna bağışlayın ifademi, burnunu sokan hadsizlik, işte bu safha. Bir insan düşünün ki hayatı boyunca faizle iştigal etmiş, haramla iştigal etmiş ama Allah'ın yasağını hep tanımış. Elbette Rabbim en doğrusuna hükmetmiş, bizi en iyisine iletmiş ama ben bir türlü bunu başaramadım, çok mahcubum dediği sürece hep günah tarafında kalır ve günahlar affedilebilirdir. Ancak haddini bilmez, bu düzeyi aşar, Allah yasaklamış ama ne diye yasaklamış ki, hiç gerek yoktu, bunun neyi kötü, nesi kötü, neden yasaklamış, bu haram olmamalıydı, bu helaldir aslında kabilinden Cenab-ı Hakk'ın hükmünü reddedecek şekilde, tanımayacak şekilde taşkınlığa yönelirse, işte Allah'ın izzetine büyük

0: büyüklüğüne, azametine meydan okumaya başlamış demektir. Allah'a karşı kendisini ilah edinmeye girişmiş demektir. Allah böylelerini affetmez. Cenab-ı Hak, "Ya Rabbi kusura bakma, yanlış yaptım, bağışla beni" diyenlerin hepsini affedebileceğini vaat etti. Ancak Cenab-ı Hakk'a dönüp, "Ne kadar kusura bakarsan bak, ben bilerek isteyerek yaptım, tanımıyorum senin hükmünü" diyenleri ise azabıyla tehdit etti. "Femen yunazi'uni fi vahidin minhuma" "Kim ki benim azametimi ve büyüklüğümü tartışmaya açar, bunlara karşı meydan okursa, bile isteye bana karşı diklenirse, fakat azabtuhu" "onu azabıma alırım." Tabii ki onları da alsın azabına Cenab-ı Hak. Kimsenin Hak Teala'ya meydan okuması, hadsizlik yapması, haddini tanımaması, bilmemesi ve baş kaldırması söz konusu olamaz. Cenab-ı Hakk'ın bunu da toleransla karşılaması, adeta kulunun karşısında ezilmesi ve küçük düşmesi gibi olur. Bu asla olacak bir şey değildir. Günahlarımızı bağışlaması bile Rabbimizin muazzam bir rahmetinin, mağfiretinin neticesiyken, kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tanımamayı inatla koca bir ömür sürdürmüş olanları da Cenab-ı Hakk'a karşı aklamayı düşünmek, savunmayı düşünmek akla ziyan bir şeydir. Allah'ı asla tanımamayı esas almış, bir ömür geçirdiği onca farklı koşullara rağmen ısrarını, inadını Cenab-ı Hakk'a karşı diklenerek sürdürmüş olanların bu sonsuza ıraksayan ve asla ile tanımlanan başkaldırılarının birebir karşılığı ebedi cehennemdir. Cezaen vifaka. Asla boyun eğmeyeceklerin varacağı ebedi azap yurdu. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Yani İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi dedim. Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah, kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kan krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp, çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak,

iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşrih faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

ihtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle

0: müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir. Buyurduğunu işittim," dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış, ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz, ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar, husumete düştüğünde aşırı gider buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde Müslümanlar arasında aldatma olamaz, bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur.

Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında, Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla derdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
4: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Bekir es-Sıddık'ten radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leyse şedîdu bis-sura'ah innema şedîdu allazî yemliku nefsehu indel gadab.
0: Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini

0: kendisini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mü'min her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O, sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Asıl adı Abdullah veya

Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim

Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde, Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise, Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hicret, muhacir Allah'ın yasaklarını terk edendir. 1. Bölüm. Allah Resulü Mekke'den ayrılmıştı. Bir beldeye doğru yol alıyordu. Hurmalıklarla dolu bu yerin neresi olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Bir an Yemame ya da Hacer olabileceğini düşünmüş fakat yanılmıştı. Zira orası daha sonra Medine ismini alacak olan Yesrib şehriydi. Bir rüya görmüştü Hazreti Peygamber, tam da müşriklerin baskısı altında bunalan Müslümanların umut ışığı beklediği bir anda. Müslümanların bir kısmının 615 yılında Habeşistan'a yerleşerek dinlerini rahatça yaşama imkanına kavuşmaları müşrikleri oldukça rahatsız ediyordu. Gelecekleri açısından tehdit olarak algıladıkları bu durum onları Müslümanlara daha fazla eziyet etmeye sevk ediyordu. Hazreti Peygamber ise 620 senesinde Kureyş'e karşı kendisini daima himaye eden amcası Ebu Talib'i ve dini tebliğ ile görevlendirildiği günden beri bir an olsun desteğini esirgemeyen sevgili eşi Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Allah Resulü amcasının vefatının ardından tebliğ görevini Mekke dışında sürdürebilmek niyetiyle Taif'e gitmiş, fakat Kureyş'le olan iyi ilişkilerini bozmak istemeyen Taiflilerden destek bulamadığı için oradan eli boş dönmüştü. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Efendimiz, Mekke dışından gelen insanlarla görüşmeyi ve onlara İslam'ı anlatmayı ihmal etmiyordu. Peygamberliğinin 11. yılında hac mevsiminde Akabe denilen yerde Yesribli 6 kişiyle karşılaşmış ve onlara İslam'ı tebliğ etmiş, onlar da kabul etmişlerdi. Zira onlar Resulullah'ın Yahudilerin geleceğinden bahsettikleri peygamber olduğunu anlamışlardı. Bunlardan 5'i ertesi sene hac mevsiminde 7 kişiyle beraber tekrar geldiler ve Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek, hiçbir maruf işte isyan etmemek üzere söz vererek 1. Akabe biatini gerçekleştirdiler. Bunun üzerine kutlu peygamber Habeşistan'dan yeni dönen Mus'ab bin Umeyr'i Yesriblilere Kur'an öğretmesi ve insanları İslam'a davet etmesi için onlarla birlikte gönderdi. Onun gayretleriyle neredeyse Medine'de içinde Müslüman bulunmayan tek bir ensar evi bile kalmamıştı. Mus'ab ertesi yıl 73 erkek ve 2 kadından oluşan bir grupla tekrar Mekke'ye geldi. Yine Akabe mevkiinde Hazreti Peygamber'le gizlice buluştular. Peygamber Efendimizin yanında henüz o zamanlar Müslüman olmamış amcası Abbas da vardı. Abbas, onların daha önce Resulullah'a yaptıkları daveti onun kabul ettiğini ve Mekke'den ayrılıp kendilerine katılmak istediğini belirtti. Karşılıklı konuşmalar neticesinde Yesribliler her ne pahasına olursa olsun Hazreti Peygamber'i tıpkı hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarına dair söz verdiler. İşte Allah Resulü'nün gördüğü rüya, verdikleri söz sayesinde Allah Resulü'nün güvenini kazanan insanların memleketi Yesrib'e yani Medine'ye hicret edileceğinin müjdesiydi. Bu rüyadan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu size kardeşler ve emniyette olacağınız bir yurt nasip etti buyurarak Mekkeli Müslümanlara Medine'ye hicret etmelerini emretti. Medine'ye ilk hicret eden Mahzum oğullarından Ebu Seleme'ydi. Akabe biatinden bir sene önce hicret etmişti. Hicret izninden sonra ilk gidense Amir bin Rebia ve hanımı Leyla binti Hasme oldu. Gerek Akabe biatleri gerekse Medine'ye hicret gizlilik içinde gerçekleştirilmişti. Yalnızca Ömer bin Hattab gidişini gizlememişti. Müminler Medine'ye akın akın hicret ediyorlardı. Mekke'de Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ile hapsedilen, hasta ya da hicret edemeyecek durumda olanlardan başka kimse kalmamıştı. Müşriklerse bu durumdan hiç hoşnut değillerdi. Zira Resulullah'ın da Medine'ye gitmesinden ve tüm gidenlerin kendileriyle savaşmak üzere orada bir araya gelmesinden korkuyorlardı. Vakit kaybetmeden bu meseleyi aralarında görüşmek için Darü'n-Nedve'de toplandılar. Tartışmalar sonunda Ebu Cehil'in önerisi üzerine her kabileden seçilecek güçlü ve soylu gençler tarafından Allah Resulü'nün öldürülmesine karar verdiler. Böylece peygamberin kabilesi Abdümenaf oğulları bu gençlerin mensup olduğu kabilelerin hiçbirinden hesap sormaya cesaret edemeyecek ve diyete razı olacaktı.
Müşriklerin bu hain planından Kur'an'da şöyle bahsedilmiştir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların, tuzaklarına karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Allah Resulü müşriklerin planından haberdar olduğunda öğle sıcağında Hazreti Ebubekir'in evine gitti. Çünkü Allah Teala'dan beklediği hicret izni ve şöyle niyaz et: Rabbim, gireceğim yere beni güven içerisinde koy, çıkacağım yerden de beni güven içerisinde çıkar, katından bana yardımcı bir kuvvet ver ayetinin nazil olmasıyla verilmişti. Hazreti Peygamber'in hiç gelmediği bir saatte böyle aniden ziyareti Hazreti Ebubekir'i çok şaşırtmıştı. Resulullah eve girip içeride yabancı bir kimsenin olmadığından emin olduktan sonra Hazreti Ebubekir'e kendisine Allah Celle Celaluhu tarafından hicret izninin verildiğini söyledi. Sadık dostu Ebubekir bu habere çok sevindi. Nitekim daha önce hazırlık yapmış olmasına rağmen sevgili Peygamberimiz onun Mekke'den ayrılmasına müsaade etmemişti. Acele etme, belki Allah sana bir arkadaş bulur diyerek beklemesini istemişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir de iki deve satın alarak hicret gününü beklemeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir'in heyecanla beklediği gün nihayet gelmişti. Resulullah ve Hazreti Ebubekir, müşrik olmasına rağmen güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Urayqıt'ı kendilerine kılavuzluk etmesi için kiraladılar. Onunla üç gün sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere sözleştiler. Hazreti Ebubekir'in kızları Ayşe ve Esma ise yolculuk için hemen azık hazırladılar. Gereken tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Hazreti Peygamber evine döndü. Hazreti Ali'yi yanına çağırdı ve geceleyin yatağında yerine onun yatmasını istedi. Ayrıca üzerinde bulunan emanetleri ona bırakarak bunları sahiplerine vermesini istedi. Gece olduğunda ise Allah Resulü etrafı müşrikler tarafından çevrili olduğu halde onlar görmeden evinden çıkarak Hazreti Ebubekir'e gitti. Vakit kaybetmeden Mekke'nin güneydoğusunda kalan Sevr mağarasına doğru yola koyuldular. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir mağarada üç gün saklandılar. Bu süre zarfında Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da her gece onlarla birlikte kaldı. Zeki bir genç olan Abdullah, karanlık basınca mağaraya geliyor ve Kureyşlilerin planlarını Resulullah'la babasına haber veriyordu. Herhangi bir şüphe uyandırmamak için de seher vakti yanlarından ayrılıyor, geceyi Mekke'de geçirmiş gibi Kureyşlerle birlikte sabahlıyordu. Hazreti Ebubekir'in kölesi Amir bin Füheyre ise mağaraya yakın bir civarda koyunlarını otlatıyor, akşam vakti biraz geçtikten sonra onlara süt getiriyordu. Allah Resulü'nü öldürmek üzere evini basan fakat onu bulamayınca tuzaklarının boşa çıktığını anlayan müşrikler Hazreti Ali'yi ve Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'yı sıkıştırmışlar ama kendilerinden bir şey öğrenememişlerdi. Bunun üzerine Mekke'nin en iyi iz sürücülerini yanlarına alarak Peygamberimizi aramaya başladılar. İzler onları Sevr mağarasına doğru götürüyordu. Bir ara müşrikler mağaraya o kadar yaklaşmışlardı ki Hazreti Ebubekir telaşlandı ve içlerinden birisi eğilip baksa bizi görür dedi. Peygamber de ona, ya Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun diye karşılık verdi. Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldikleri halde içerisine bakmadan dönüp gittiler. Çünkü Allah bu iki yolcuyu görünmez ordularla destekleyerek korumuş, onlar da bakmadan geçip gitmişlerdi. Cenab-ı Hak işte böyle bir anda elçisinden yardımını esirgememişti. Kur'an-ı Kerim'de bu sahne şöyle anlatılmaktadır. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağaradayken o arkadaşına, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sevr mağarasında geçen üç geceden sonra, Rebiülevvel ayının dördünde pazartesi sabahı güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kılavuzları Abdullah bin Urayqıt onları alıp Mekke'nin alt tarafından geçirerek sahil yoluna götürdü.
Muhtemelen bu yolu sıkça kullanılan kervan yolu yerine daha az tercih edilmesinden dolayı güvenli olacağını düşündükleri için takip etmişlerdi. Üzerlerine doğan güneşi fark edemeyen Mekkeliler, alemlere rahmet olan bir hazineyi ellerinden kaçırıyorlardı. Yolculuk kızgın güneş altında kah vadilerden kah tepelerden geçilerek devam ediyordu. Bu sırada hicret yolcularının Ümmü Mabet, Evs bin Hucr gibi yardımsever ve misafirperver kimselere rastlamaları bir nebze olsun sıkıntılarını gidermelerine vesile olmuştu. Fakat bazen de müşrikler tarafından onları bulana vaat edilen ödül nedeniyle kendilerini takip eden ve zor anlar yaşatan kimselerle karşılaşıyorlardı. Bunlardan Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir'e en çok yaklaşma fırsatını elde edense Süraka bin Malik'ti. Fakat onları yakalamak üzere yaptığı her hamlede atı kuma saplanmış, kendisi de yere düşmüştü. Bu durum karşısında dehşete düşen Süraka, sonunda Resulullah'tan af diledi ve ne ihtiyaçları varsa gidereceğini söyledi. Peygamberimiz ise onun yardım teklifini kabul etmedi. Ondan yalnızca yolculuklarını gizlemesini istedi. Bunun üzerine Süraka, Allah Resulü'nün affına karşılık arkadan gelecek olanları bırakmayacağına dair söz verdi ve

ve sözünden de dönmedi. Medine'ye doğru yol alırken, Cuhve'ye geldiklerinde Allah Resulü'nün gönlüne doğup büyüdüğü, ilk tebliğini yapmış olduğu yerden, Allah'ın evi Kabe'den ayrılmanın hüznü düşmüştü. Sevgili elçisinin özlemini ve hüznünü bilen Rabbi bunun üzerine ona, dönülecek yere yani Mekke'ye tekrar döneceğini müjdeledi. Mağaradan ayrılışlarının üzerinden 8 gün geçmişti. Kuba'ya varmadan önceki en son tepeye ulaştıklarında, önlerinde Peygamber Efendimizin rüyasında gördüğü hicret yurdu Medine şehrinin yeşillikleri uzanmaktaydı.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar.

0: onlar da, "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı?" dedi. Sahabiler, "Hiçbir eser kalmaz," diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın "Ziynetlerinizden bile olsa infak edin" dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi.

Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayra anahtar, şerre kilit. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardan öyleleri var ki, hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Sayısız kapı var önümüzde. Kimi açılmayı bekliyor hasretle, kimi ise hiç açılmamış olmayı diliyor. Sayısız kapı var önümüzde. Her biri yeni kapılara gebe. Sayısız kapı var önümüzde. Hayır, anahtarları dipsiz kuyulara atılmamış. Anahtarları elimizde. Ellerimizde anahtarlar mı var? Evet. Kim söylüyor bunu? Peygamber. Hangisi? Hayrul Beşer. İnsanların en hayırlısı. Son peygamber. Ne diyor peki? Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki, hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Eliyle işaret ediyor bir bir. Şu hayır kapısıdır, şunun tamamı hayırdır, şundaysa hiç hayır yoktur. En hayırlı olanı da haber veriyor, en şerli olanı da. Şerrinden en çok sakınılması gerekeni de bildiriyor, şerrinden Allah'a sığınılması gerekeni de. Bazen insanların en hayırlılarını haber veriyor, bazense amellerin. Hayır görünen şerri de bildiriyor çok sevdiği ümmetine, şer sanılan hayrı da. Büyük bir dikkatle, özenle, hiçbir ayrıntıyı atlamadan, en az bir annenin yavrusuna olan şefkati kadar şefkat göstererek, usanmadan açılacak kapıları da gösteriyor, kilit vurulacak olanları da. Hayrın anahtarlarını ellerine alıp da hayır kapılarını üşenmeden, çekinmeden, nasıl olur, ne denir demeden, bu davranışıyla sadece Rabbinin hoşnutluğunu dileyerek açanları, insanların en hayırlılarını işaret ediyor Nebi. Hanımlarına karşı en iyi şekilde davrananları, kimseyi incitmeden borç verenleri, Kur'an öğrenen ve öğretenleri, ömrü uzun, ameli güzel olanları, güzel ahlak sahiplerini, hayrı umulan ve şerrinden emin olanları, insanların en hayırlıları arasında sayıyor. Hayanın sırf hayır olduğunu, yumuşak huylu, rıfk sahibi kimselerin hayırdan nasibini aldıklarını, hayır konuşmamaktansa susmanın daha hayırlı olduğunu, ölümün dahi hayırlı olanının dilenmesi gerektiğini bildiriyor. Arkadaşın en hayırlısının arkadaşına faydası dokunan, komşunun en hayırlısınınsa komşusuna iyi davranan olduğunu söylüyor. Eşine huzur veren kadının, el emeğiyle elde edilen kazancın, borcunu güzel bir şekilde ödeyen tüccarın, hayırlı olma vasfını kazandığını bildiriyor. Aslında o, her insanı kendisine en yakın olan hayır kapısına yönlendiriyor. O kapıya yaklaştırıyor. Elindeki hayrın anahtarını hatırlatarak bir an evvel o kapıyı açması için onu teşvik ediyor. Ellerimizde anahtarlar mı olduğunu söyledi Nebi. Evet. Kapılar neden bu kadar uzakta peki? Kapılar önünde. Onlardan kaçan sensin. Hayrın sayısız kapısı önümüzde, onların anahtarlarıysa elimizde. Buna rağmen bunca kötülük nereden geliyor? Kapıları açmayı erteledikçe, bazılarını açmayı gözümüzde büyütüp, bazılarını küçümsedikçe, açtığımızın sadece bir kapı değil, koca bir çığır olduğunu fark etmedikçe, örümcek ağlarına mahkum olacak hayır kapıları, üzerine kilit vurmayı düşünmediğimiz, gündemimize almadığımız, elbet bir başkası kapatır dediğimiz her kötülük kapısıysa, farkında olmadan ve hızla dünyamızı kirletmeye devam edecek. bunca kötülük de nereden çıktı? Biz mutlu mesut yaşarken dediğimiz her kötülük engel olmadığımız bir kötüden sadır olsa gerek. Ya da ihmal ettiğimiz bir iyilikten. Peki neden iyiler bu kadar ihmalkarken kötüler bu derece çalışkan? Neden iyiler bu kadar kırılganken kötüler bu kadar sağlam? Neden iyilik nadide nazlı bir çiçekken bu bahçede kötülük zehirli, arsız bir sarmaşık? Şer şerri doğuruyor çünkü. Şer çoğalmaya meyyal. Her kötülük diğerini cesaretlendirirken ve bütün kötüler birlikte hareket etmeye bu kadar hevesliyken iyiliğin boynu bükük kalıyor. İyiliğin boynu bükük, gönlü kırık olduğu zamanları yaşıyoruz. Ahir zamanda iyi olmak zor zira. İyiliğin kendisinin değil, resminin paylaşıldığı zor zamanlara tanıklık ediyor insanlık. İnsanlar iyilik namına heybelerine doldurdukları her bir şeyi pervasızca ortalığa dökmekten büyük zevk duyuyorlar. Oysa iyilik sadece yapılır, ifşa edilmez. Üzerinde konuşuldukça değerinden bir şeyler kaybettiğine, masumiyetini yitirdiğine inanılır. İyi niyet, şeffaf bir tül gibi her iyiliğin üzerini kaplamıştır ve iyi niyetle yapılmayan her iyilik üzerinde siyah bir leke kalır. Rengi beyazdır iyiliğin, tabiatı itibariyle hiçbir lekeyi kaldıramaz. Lekelendiğinde ise kötülükten bir farkı kalmaz. Sonra karışır iyi ve kötü, hayır ve şer, her bir iyinin yerine kötülük ikame edilir. Böyle zamanlarda kendine sormalıdır kişi, kendini iyi hissedip hissetmediğini. Zira iyi olmadan, kendini iyi hissetmeden iyilik yapılmaz. İyi olunmadan hayra anahtar, şerre kilit olunmaz. Sayısız kapı var önümüzde. Hangi kapısından girelim cennete?
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
4: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimizi minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu dedi.

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir." "Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki?" denildi. "Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
2: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mümin, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz." Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi: "Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur." Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allahümme entes selamü ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, "İstiğfar nasıl söylenir?" diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim" dersin cevabını verdi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah, müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz, sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal

toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır" buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça, iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

Selman'ın radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve keremiyle selamlıyorum. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Aişe radıyallahu anha an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال rak'atul fecr hayrun min ed-dünya ve ma fiha. Hazreti Ayşe annemiz sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan şu hadisi nakletmiştir. Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyanın içindeki her türlü nimetten, değerden, hazinelerden daha sevaplıdır. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, beş vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve ikindi namazlarını kılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beş vakit namaz farz kılındıktan sonra namazların önünden ve ardından bazı nafile ibadetler yani sünnetler ortaya koydu. Bunların başında sabah namazının iki rekat sünneti gelmektedir. Sabah namazından önce iki rekat sünnet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu iki rekatı o kadar övmüş, bu iki rekata o kadar değer vermiştir ki bu hadis-i şerifinde de ifade ettiği üzere sabah namazının iki rekatlık sünneti dünyadan ve dünyanın üzerindeki, dünyanın içindeki tüm değerlerden daha hayırlı ve daha kıymetli olduğunu ifade etmişlerdir. Lehuma habbu ileyye minet dünya cemiyan. Bütün dünyadan bana daha sevimlidir bu iki rekat buyurmuşlardır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıymetli kardeşlerim, yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin nakletmiş olduğu rivayette ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yeda'u erba'an kabla zuhur ve rak'ateyni kabla l-gadat. Öğlen namazından önceki dört rekat sünneti, sabah namazından önceki iki rekat sünneti asla Efendimiz aleyhissalatü vesselam terk etmemiştir. Kıymetli kardeşlerim, sabah namazından önce iki rekat, öğlen namazından önce işte bırakmadığı bu rivayette de ifade edilen dört rekat ilk sünnet, sonunda iki rekat sünnet, akşam namazından sonra iki rekat sünnet, yatsıdan sonra iki rekat sünnet, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en çok değer verdiği ve bırakmadığı, devam ettiği çok önemli sünnet namazlardır. İkindiden önceki namaz ise Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayrıca övdüğü, değer verdiği bir ibadettir. Rahimallahu mra'an salla qablel asri erba'an. İkinden önce dört rekat namaz kılana Allah merhamet etsin buyurmuştur sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yatsıdan önceki dört rekat sünnete gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beynel ezaneyn salatun, kâmetle ezan arasında bir namaz vardır hadisinden hareketle bu dört rekat namaz veya imkan bulamayınca iki rekat namaz kılmak suretiyle beynel ezaneyn kâmetle ezan arasında bir namazı kılmış oluruz kıymetli kardeşlerim. İbn Ömer radıyallahu anhümeden ise Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geceleri ikişer ikişer namaz kılar, gecenin sonunda tek rekatla bitecek bir vitirle tamamlar ki biz üç rekatla biliyorsunuz teki bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Teheccüd namazı kılan bir kimse sekiz rekat teheccüd, üç rekatta vitir namazı kılıyor. Ve yusalli er-rak'ateyni kable salatil gadet, sabah namazından önce de iki rekat namaz kılıyor. Ve ke'enne l-ezâne bi'üzüneyhi, sanki ezan kulaklarında, yani çok kısa bir şekilde kâmet getirilmek üzereyken neredeyse
namaz kılardı buyurmaktadır kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam acaba bu kadar kısa kıldığı bir sabah namazının sünnetinde acaba ne okuyordu? Onunla ilgili rivayetlere baktığımızda kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre'den nakledilen şu rivayeti görüyoruz. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem qara'a fi rek'ateyl fecr kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad. Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sabah namazının iki rekatlık sünnetinde birinci rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta da İhlas suresini kul huvallahu ehadi okuduğunu ifade etmiş oluyor. Hatta İbn Ömer radıyallahu anhüme bir rivayette ramaktun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı şehran bir ay boyunca murakabe ettim diyor. Bir ay takip ettim. Ve kâne yekra'u fir rekateyni kablel fecr. Sabah namazından önce o iki rekatlık nafile ibadetinde kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad surelerini okurdu buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bizler sabah namazından hemen önce farza durmadan İki rekat namaz kıldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti de var. Onu uygulamakta yarar var. Onu da belirterek bugünkü hadis şerhi sohbetini tamamlamış olalım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz buyururlar ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ sallâ rak'ateyl fecr. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının İki rekat sünnetini kılınca ittaca ala şıkkıhil eymen. Sağ yanağının üzerine hafifçe yatardı diyor. Uzanırdı. Sağ yanağın üzerine. Yani hafifçe nafile iki rekat namazdan sonra farzdan hemen önce bunu evde kılıp hafif şöyle sağ yanımıza uzanmak ve akabinde namaza gitmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı en güzel sünnetlerden bir tanesidir. Birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresi okunarak adeta Allah'ın varlığını, birliğini, tevhidini, tek oluşunu dünyaya haykırırcasına günümüze başlamış oluyoruz. Mevla bizleri tevhidten ayırmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize sünnet olarak bıraktığı nafile namazları da en güzel şekilde kılarak binanın rükünleri olan ana sütunları duvarlarla, pencerelerle, güzel süslü duvarlarla süslemeyi Mevla hepimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Allah kılmış olduğumuz namazları da dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve keremiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Save kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o halde onu verin, çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice, zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edin.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın. Ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere, emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyi.
4: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

insanlığa son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.

0: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
2: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırka ile onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
5: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
6: "Amr'ın kızı Hint sen misin?"
7: "Evet benim ey Ayşe."
6: "Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?"
7: "Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
6: "Devenin üzerindeki şehitler kim?"
7: "Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr."
6: "Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?"
7: "Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var."
6: "Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?"
7: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
6: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
7: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
6: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
3: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, deve vazifelidir. Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
7: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
3: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
7: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et. Beni de onlarla bir araya getirsin.
3: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile

0: ve yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: biliyor musun, şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
1: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
0: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi: Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey, şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
2: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
0: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi: vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
3: Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?
0: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
4: Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
5: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
0: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin.
6: Amin.
0: Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
1: Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere. Resulullah'ı çok merak ediyorum.
4: Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar.
1: Resulullah nasıl, çok merak ediyorum. Gelen haberlere göre yaralanmış.
6: Ona bir şey olmasın, sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz.
1: Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma.
4: Allah'ım, yardımını esirgeme.
1: Uzakta bir karaltı belirdi. Geliyorlar galiba.
4: Evet evet, onlar.
1: Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi. Hepsi yaralı.
4: Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
1: Çok bitkin görünüyor.
4: Ağır yaralılar var.
7: Hadi yardıma gidelim.
4: Koşun, hadi, koşun. Hadi.
1: Yaraları
4: hadi,
1: hadi, yardım
4: hadi, yaralılar var.
1: Hadi.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
6: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
1: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
4: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
1: Sabır ver.
0: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
8: Ya Resulallah, bu annemdir.
0: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
6: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
0: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
0: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
6: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
0: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
8: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
0: Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona senin ismin ne diye sordu.
9: Büceyir. Benim ismim Büceyir.
0: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. Senin ismin Beşir olsun mu diye sordu. Peygamberimiz söyle bakalım dedi. Neden ağlıyorsun?
9: Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
0: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
9: Etmez miyim? Tabii, tabii.
0: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu.

Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz." der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından "Filancanın bahçesini sula" diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdih Estağfirullaha ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç,
İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Örnek eş, örnek baba. Hazreti Peygamber'in aile hayatı. Müminlerin imanı en kamil olanı, ahlakı en güzel olanı ve ailesine iyi davrananıdır. Hadis-i şerif. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Ahzab Suresi 6. Ayet. Sekiz yaşından itibaren çocukluk ve gençlik yıllarını amcası Ebu Talib'in evinde geçiren Peygamber Efendimiz, 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenince müstakil bir aile yuvası kurdu. Bu evlilik Hatice validemizin peygamberliğin 10. senesinde vefatına kadar tam 25 yıl devam etti. Resul-i Ekrem Hazreti Hatice vefat edinceye kadar bir başka hanımla evlenmedi. Mekke dönemi boyunca tek evli kaldı. Halbuki o sıralarda Araplar arasında çok kadınla evlilik adeti son derece yaygındı ve gayet tabii karşılanıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'de ahlaki meziyetleri sebebiyle Tahire, Pak Hanım lakabıyla bilinen Hazreti Hatice'ye büyük bir muhabbetle bağlıydı. Hazreti Hatice de doğruluk ve dürüstlüğüne defaatle şahit olduğu eşine karşı her yönüyle sonsuz bir güven besliyor ve takdir hisleriyle saygı duyuyordu. Bu sebeple 40 yaşında ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber'i teskin ve teselli etmiş, üstün özelliklerini sayarak onu Allah'ın mahcup etmeyeceğini bildirerek ona destek vermişti. Hazreti Hatice'nin bu desteği hayatının sonuna kadar devam etmiş, Peygamber Efendimiz'in katlandığı çile ve meşakkatlere hayat arkadaşı olarak o da katlanmıştı. Bu sebeple Hazreti Peygamber vefatından sonra onu hiç unutmamıştı. Sık sık ismini anar ve hayırla yad ederdi. Bir gün Ayşe annemiz dayanamadı ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah sana Hatice'den daha gencini ve daha güzelini nasip etmedi mi?" dedi. Kastettiği kendisiydi. Hazreti Peygamber vefasızlık gösteremezdi. Tereddütsüz cevap verdi. "Hayır, yeminle söylüyorum ki Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi. Herkes benim peygamberliğimi yalanlarken o tasdik etti. Herkes beni yalancılıkla itham ederken o doğruladı. Kimse bana bir şey vermezken o malını, mülkünü, varını, yoğunu ortaya koydu. O bana 6 tane çocuk verdi. Ondan hayırlı kim olabilir?" Hazreti Hatice'nin vefatından sonra 50 yaşında olan Peygamber Efendimiz, çocuklarına annelik yapacak, evi idare edecek bir eşe duyduğu ihtiyaç sebebiyle İslam uğruna çile çekmiş Müslüman hanımlardan Sevde binti Zema ile evlendi. Sevde validemiz kocası öldüğü için dul kalmış olup o sırada 50 yaşındaydı. Bu evlilikten bir süre sonra yaklaşık olarak hicretten 2 yıl kadar önce Hazreti Peygamber yakın dostu Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe ile nikahlandı. Ancak düğün hicretten sonra 1 veya 2. senede yapıldı. Böylece Peygamber Efendimiz Sevde hayattayken ikinci eş olarak Hazreti Hatice ile evlenmek suretiyle çok evliliğe bir adım atmış oldu. Arkasından sonuncusu hicretin 7. yılında olmak üzere sırasıyla Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, halasının kızı Zeynep binti Cahş, Cüveyriye, Mekke reisi Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, Safiye binti Huyey ve amcası Abbas'ın baldızı Meymune ile evlendi. Hendek Savaşı sonrasında yapılan Kurayza oğulları gazvesinde hissesine düşen Reyhane ile de nikahlandığına dair rivayetler varsa da daha çok Reyhane'nin cariye olarak kalmayı istediği kabul edilir. Mısır yerli halkının idarecisi olan Mukavkıs'ın hediye olarak gönderdiği Mariye de onun cariyesiydi. Bu iki cariye dışında Hazreti Peygamber'in toplam 11 eşinden Hazreti Hatice Mekke döneminde vefat etmiş, Zeynep binti Huzeyme ise evlilikten 3 veya 8 ay sonra ölmüştü. Hazreti Peygamber'in son evliliğinden bir yıl sonra nazil olan Nisa suresinin 3. ayetiyle çok evlilik 4 eşle sınırlandırıldığı zaman Hazreti Peygamber'in 9 hanımı vardı. Peygamber Efendimiz bu ayetin nazil olmasından sonra yeni bir evlilik yapmadı. Ama ashab-ı kiramdan 4'ten fazla hanımla evli olanlar istedikleri 4'ü tutup diğerlerini boşarken Hazreti Peygamber 4'ün üzerindeki eşlerini boşamadı. Bu durum Cenab-ı Hak tarafından sadece Resulüne verilmiş bir ruhsattı. Esasen Ahzab suresinde yer alan "Onun eşleri müminlerin anneleridir" ayeti sebebiyle annelerimizden herhangi birinin boşanması durumunda başka biriyle evlenmesi mümkün olmadığından ortada kalacaktı. Bu sebeple Hazreti Peygamber aynı anda 9 eşiyle evli kaldı. Bu arada belirtmek gerekir ki Peygamber Efendimizin çok evliliğini bazı İslam düşmanları veya onun sünnetini ve siretini bilmeyen bazı cahil kimseler dillerine dolayıp nefsani ve şehevani arzulara bağlamaktadır. Bu iddia ve iftiranın geçersiz olduğu gayet açıktır. Çünkü Hazreti Peygamber'in çok evliliği iddia edildiği gibi böyle bir sebebe bağlı olsaydı, bu evliliklerin onun söz konusu arzuyu daha fazla duyacağı gençlik yıllarında ve ilk evliliğini takip eden seneler içerisinde cereyan etmesi gerekirdi ve buna mani olacak hiçbir durumda yoktu. O istese peygamberliğinden önce de sonra da birçok aile kızlarını seve seve ona verirlerdi. Halbuki Peygamber Efendimiz tam 25 yıl, hatta Hazreti Hatice ile düğünün hicretin 2. yılında vuku bulduğu dikkate alınacak olursa 30 yıla yakın tek evli kalmıştır. Ancak Medine'ye hicretten sonra dini, siyasi, hukuki, ruhi, sosyal ve İslam eğitim ve öğretimiyle ilgili çok özel sebeplerle çok evliliğini gerçekleştirmiştir. Her bir hanımıyla evliliğinin arka planı ve Hazreti Peygamber'in gözettiği gaye ve hedefler ayrı ayrı incelendiği zaman Allah Resulü'nün çok evliliğinin sebep ve hikmetleri rahatlıkla anlaşılacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki Hazreti Peygamber'in eşleri içinde evlilik öncesinde bakire olan sadece Hazreti Ayşe'dir. Diğer validelerimiz daha önce bir veya daha fazla evlilik yapmışlardı. Bunlar arasından çok çocuk sahibi ve yaşı bir hayli ileri olanlar da vardı. Hazreti Peygamber'in bütün bu evliliklerinin temelini hep karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış oluşturmuştur. Peygamber Efendimiz hanımlarına devamlı güler yüzle davranır, sert ve kırıcı söz söylemez, kaba bir davranış asla göstermezdi. Ev işlerinde yardım ederdi. Hazreti Ayşe validemize 2 defa koşu yarışması yapmış, birincisinde zayıf, naif bir yapıya sahip olan Hazreti Ayşe kazanmış ama daha sonra Hazreti Ayşe biraz kilo aldığı için ikinci yarışta geride kalmıştı. Efendimiz tebessüm buyurarak "Şimdi ödeştik" demişti. Eşlerine karşı son derece adil davranırdı. Onlarla istişare eder ve fikirlerine değer verirdi. Çocuklarına ve torunlarına karşı müşfik bir babaydı. Peygamber Efendimizin Hatice validemizden 2'si oğlan, 4'ü kız olmak üzere 6 çocuğu olmuştu. Oğlan çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşlarında ölmüştü. İlk erkek çocuğu Kasım adını taşıdığı için Hazreti Peygamber'e Araplar arasında yaygın bir adete göre Ebul Kasım künyesi verilmiştir. Kızları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Bunlar büyüyüp evlendiler. Ancak Hazreti Fatıma dışında diğerleri Hazreti Peygamber'in sağlığında vefat ettiler. Hazreti Fatıma ise Resul-i Ekrem'in vefatından 6 ay sonra öldü. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ile evlenmişti ki Peygamber Efendimiz'in nesli bu yolla devam etmiştir. Mısır Mukavkası'nın hediye olarak gönderdiği Mariye'den doğan oğlu İbrahim de küçük yaşta vefat etmişti. Hazreti Peygamber'in torunları olarak genellikle sadece Hasan ve Hüseyin bilinir. Halbuki Hazreti Fatıma'dan Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı kız, Muhsin veya Muhassin isimli bir erkek torunu da olmuştu. Ayrıca büyük kızı Zeynep'ten Ali ve Ümame, Rukiye'dense Abdullah isimli torunları olmuştu. Ancak bunlar ya küçük yaşta vefat etmişler veya evliliklerinden nesilleri devam etmemiştir. Hazreti Peygamber Hasan ve Hüseyin'i çok sever, kucağına alır, öper, okşar ve sırtında taşırdı. Bazen namazda bile onların Hazreti Peygamber'in sırtına çıktıkları olur, hiçbir zaman Hazreti Peygamber onlara kızıp bağırmazdı. Bunların dışında Hazreti Peygamber'in hanesinde bulunan, ona hizmet eden, onun elinde yetişen, aile efradından sayılabilecek başka kimseler de vardı. Bunların başında Hazreti Ali'yi zikretmek gerekir. Peygamber Efendimiz Hatice validemize evlenerek müstakil bir aile yuvası kurunca ve yürüttüğü ticaret yoluyla iyi imkanlara kavuşunca, hayatı boyunca büyük iyiliklerini gördüğü amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek istedi. Ebu Talib, Kureyş'in saygı duyduğu bir kişiydi ama mali durumu iyi değildi. Üstelik çok çocuk sahibiydi. Hazreti Peygamber onun rızasıyla küçük yaşlarda olan Ali'yi yanına aldı. Böylece Hazreti Ali küçük yaşlarından itibaren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine katıldı. Peygamber Efendimiz Ali'yi çok severdi. Ali de ona gönülden bağlanmıştı. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkeli müşriklerin kendisi için hazırladığı suikast planını uygulayacakları gece kendi yatağına Hazreti Ali'yi bırakmıştı. Bu ölüm tehlikesini göze almak demekti. Hazreti Ali İslam uğruna peygamber aşkına canını seve seve fedaya hazırdı. Gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden Hazreti Peygamber'in yatağına uzandı. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Tebük gibi gazvelerde Hazreti Ali'nin aldığı görevler ve konum, Hazreti Peygamber'le onun arasındaki sadakat esasına dayalı bağı ortaya koymaya yeterlidir. Zeyd bin Harise de çocukluk yıllarında peygamber ailesine katılmıştı. Onun hikayesi biraz daha hüzünlü ama akıbeti itibarıyla ibret vericidir. 8 yaşında annesiyle birlikte yaptığı bir yolculuk esnasında Bedevi Arapların kafileye saldırısı sonucu Zeyd yakalanarak köle pazarında satılmıştı. Onu Hazreti Hatice'nin yeğeni satın aldı ve Hatice validemize verdi. Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Böylece peygamber ailesine katılan Zeyd onun yanında büyüdü. Aradan birkaç yıl geçmişti ki bir baskın sonucu oğlunu kaybeden, onun hasretiyle yanıp tutuşan ve her yerde onu arayan Zeyd'in babası Harise, oğlunun Mekke'de olduğunu öğrendi. Uzun yolları aşarak geldi ve Hazreti Peygamber'i buldu. Bir köle statüsünde bulunan oğlunun kendisine verilmesi için yalvardı ve fidye olarak ne isterse vereceğini söyledi. Hazreti Peygamber ise bir teklifte bulundu. "Gel biz kararı Zeyd'e bırakalım. Sizinle gitmek isterse fidyeye filan hacet yok. Al götür oğlunu. Ama beni tercih ederse, vallahi beni tercih edeni ben de bırakmam." Sevindi Zeyd'in babası çünkü oğlunun kendisiyle geleceğinden emindi. "Doğrusu insaflı ve güzel bir teklifte bulundun. Tamam öyle yapalım," dedi. Hazreti Peygamber çağırdı Zeyd'i ve sordu. "Bunları tanıyor musun?" Zeyd'in babasıyla birlikte amcası da gelmişti. Zeyd, "Evet," dedi, "babam ve amcam." Sonra Hazreti Peygamber olan biteni anlattı ve Zeyd'i tercihini yapmak konusunda serbest bıraktı. Zeyd, babasının şaşkın bakışları arasında Peygamber Efendimiz'e meyletti ve "Kusura bakma babacığım," dedi. "Ben bu şahısta öyle şeyler gördüm ki ondan ayrılamam. Hürriyete, babana, akraba ve aşiretine esareti mi tercih ediyorsun?" ikazları Zeyd'in kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd'in elinden tuttu. Olay Kabe'nin avlusunda cereyan ediyordu. Etrafta birçok insan vardı. Onların duyacağı şekilde ilan etti. "Ey Nas! Bilmiş olun ki Zeyd'i evlat edindim. O benim varisimdir. Ben de onun varisiyim." O dönemde evlat edinme adeti uygulandığından böylece Hazreti Peygamber Zeyd'i hem kölelikten azat etmiş hem de evlatlık edinmiş oldu. Bu sebeple Zeyd'e bir süre Zeyd bin Muhammed denmişti. Peygamberlikten önce cereyan eden bu olay Zeyd'in Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'in de ona beslediği sevgiyi göstermektedir. Bunun bir ifadesi olmak üzere Zeyd ashab arasında El-Hıbb, mahbub, sevgili diye lakaplandırılmıştı. Bu arada belirtelim ki peygamberlik sürecinde nazil olan Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleriyle İslam açısından evlatlık sistemi kaldırılınca Zeyd yine öz babasına nispet edilerek Zeyd bin Harise diye çağrılmıştır. Hazreti Peygamber'in aile fertlerinden sayılacak birisi de Ümmü Eymen'dir. Ümmü Eymen, Peygamber Efendimiz'e babası Abdullah ve annesi Amine'den kalan bir hatıraydı. Onların köle ve hizmetçisi olan bu hanım, çocukluğunda Hazreti Peygamber'e bakmış, ona dadılık yapmıştı. Resul-i Ekrem, üzerinde emeği olan bu hanıma anne sevgisiyle hürmet duyuyordu. Hazreti Hatice ile evlendiği zaman Hazreti Peygamber Ümmü Eymen'i azat etmiş ama Ümmü Eymen de bu aileden kopmamış, kopamamıştı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Ümmü Eymen'i Zeyd bin Harise ile evlendirdi ki bu evlilikten Üsame bin Zeyd doğdu. Hazreti Peygamber iki sevdiği kişiden doğan Üsame'ye de ziyadesiyle sevgi duyardı. Bu sebeple Hıbbu Rasulillah, Allah Resulü'nün en ziyade sevdiği genç ve El-Hıb İbnül Hıb, sevgilinin oğlu sevgili diye anılan Üsame, bazı problemlerde ashab tarafından Hazreti Peygamber'e aracı yapılmak istenmişti. Enes bin Malik, peygamber ailesine Medine'ye hicretten sonra katılmıştı. Medineli olan Enes'in annesi, henüz 10 yaşlarında bulunan yavrusunu hem Hazreti Peygamber'e hizmet etsin hem de onun terbiyesinde yetişsin diye getirip Peygamber Efendimiz'e teslim etmişti. Medine dönemi boyunca 10 yıl Hazreti Peygamber'e hizmet eden ve onun yanından ayrılmayan Hazreti Enes, onun sevgisine ve şefkatine mazhar olmuş biri olarak, ailesine Resulullah kadar şefkatli bir kimse görmedim derdi. Bir defasında Peygamber Efendimiz onu bir iş için bir yere göndermişti. Yolda oynayan çocuklara rastlayan küçük Enes oyuna katılmış ve Hazreti Peygamber'in verdiği görevi unutmuştu. Enes gecikince peşi sıra çıkan Hazreti Peygamber Enes'in yanına geldi. Oyuna öylesine dalmıştı ki Hazreti Peygamber'den haberi yoktu. Resul-i Ekrem boynundan tuttu Enes'in ve tebessüm ederek "Enes, söylediğim yere gittin mi?" diye sordu. Enes biraz telaşlı, biraz mahcup "Evet ey Allah'ın Resulü, şimdi gidiyorum." deyince Peygamber Efendimiz bir şey demeden onu bıraktı. Hala tebessüm ediyordu. Hazreti Peygamber Enes'in annesini de hane halkından sayar, zaman zaman onu evinde ziyaret ederdi. Enes bin Malik Hazretleri, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra onu çok özlediğini, her gece rüyasında gördüğünü ve huzuruna çıkıp "Ya Resulallah, küçük hizmetkarım geldi" demeyi çok arzu ettiğini söylerdi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
4: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. "Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah?" diye sorduğunda, "Evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim." dedi. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimiz'in Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında 3 satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu

0: kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil, aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
2: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." İbn Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum" derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur.

Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in fedakarlığını ve bu konudaki tavsiyelerini anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, bugün sözlerimize bir önceki programımızda anlattığımız Peygamber Efendimizin bizzat yaşadığı bir olayı hatırlatarak başlamak istiyoruz izninizle. Bir hanım sahibi bir gün bir hırkayla Hazreti Peygamber'in yanına gelerek "Bunu sizin için kendi ellerimle dokudum." demiş. Peygamber Efendimiz de hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gitmişti. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," deyince Hazreti Peygamber, "Peki," deyip vermişti isteyen sahabiye. Bu durumu hoş karşılamayan arkadaşları bu sahabiye, "Hiç iyi yapmadın, sen onun kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bildiğin halde istedin," dediler. Sahabi ise giymek için değil, Allah Resulüne ait bu giysiyi kendisine kefen yapmak için istediğini belirtmiş, "Kader bu ya," dediği gibi de olmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz yaşantısıyla insanlara örneklik etmekle yetinmemiş, zihinlerde mümin olmanın sorumluluk ve özveri gerektirdiği anlayışını hakim kılmaya gayret etmiştir. Bu bağlamda sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak insanın kendini düşündüğü kadar başkalarını da düşünmenin, empati yapmanın, İmanın gereği olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz tavsiyeleriyle bizleri nefsani arzularından doğan cimrilikten, açgözlülük ve kıskançlık gibi kötü duygulardan sakındırırken, fedakarlık ve dayanışma gibi güzel özellikleri insanların ruhuna yerleştirmeye çalışmıştır. Onu örnek alan sahabe efendilerimiz de mallarını Allah rızasını kazanmak için feda etmiş, hatta bu hususta birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdi. Durum öyle bir noktaya gelmiş ki onların fedakarlıkla aşırıya giderek kendilerinin muhtaç hale gelmesinden endişe eden Hazreti Peygamber sahabe efendilerimize mallarında yapacakları tasarruflar konusunda bazı sınırlamalar getirmişti. Değerli dinleyicilerimiz, en güzel örneğini Peygamber Efendimizin hayatında müşahede ettiğimiz fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Kimi zaman malından, kimi zaman rahatından, kimi zaman da hayatından. Bazen yapılan bir hatayı affederek, bir sıkıntıya sabrederek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinerek, bazen de kendi hakkından feragat ederek yapılır bu fedakarlık. Peygamber Efendimizin arkadaşları olan sahabe efendilerimiz de bu konuda Peygamber Efendimizin yolunu izlemiş, insanı hayrete sevk eden ve kendilerine hayran bırakan fedakarlık örnekleri sergilemişlerdir. Bu konu insana Hasan-ı Basri'ye izafe edilen, yani Hasan Basri'nin sahabe efendilerimiz için sarf ettiği söylenen, "Siz onları görseydiniz deli sanırdınız. Onlar da sizi görselerdi, bunların ahirette bir nasibi yok derlerdi." sözünü hatırlatıyor. Çünkü onların hayatı destan gibiydi. Sahabenin hayatı tam bir adanmışlık örneğiydi ve bu konuda yapmayacakları hiçbir fedakarlık da yoktu. Bakınız, sizlere işte bunlardan birini bu vesileyle sunmak isteriz. Bir gün Allah Resulüne gelen bir adam ihtiyaç içinde olduğunu beyan ederek yardım ister. Sevgili Peygamberimiz kendi imkanlarıyla ihtiyacını gideremediği bu Müslüman için sahabeden yardım istemeye karar verdi ve bu şahsı bu gece evinde kim misafir ederse Allah ona rahmet eylesin demesi üzerine Ensardan Ebu Talha isimli bir sahabi zor durumda kalan bu şahsı ağırlayabileceğini söyleyerek Allah Resulü'nün misafirini evine götürür. Eve varınca zamanın şartları gereği yalnızca çocuklara yetecek kadar yiyecek olduğunu öğrenen sahabi Allah Resulü'nün konuğunu ağırlama gayretiyle hanımına çocukları uyutup yiyecekleri misafire getirmesini söyler ve hanımı da eşinin isteği doğrultusunda hareket ederek evdeki yemeği misafir için hazırlayıp ona ikram eder. Ertesi sabah Peygamber Efendimiz bu asil davranışı sergileyen sahabiyi görünce bu gece sizin misafirinize karşı davranışınızdan Allahu Teala hoşnut oldu diyerek haklarında kendileri zaruret içinde bulunsalar bile mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealindeki Haşr suresi 9. ayetinin indirildiğini müjdeledi. Bilmem anlatabildim mi sahabenin fedakarlığının sınırını, daha doğrusu bu konuda bir sınırlarının olmadığını. Niçin? Çünkü imanla fedakarlık arasında sıkı bir bağ vardır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Bu uğurda ne verirseniz Allah onu bilir. Ayeti işte bunun delilidir. Dedik ya, Peygamberimizin hayatı fedakarlığın en güzel örneğidir ve onun eğitiminden geçen sahabenin hayatı da maddi ve manevi fedakarlıklarla doludur. İşte onların sonraki nesillere örneklik eden seçkin bir zümre olmasının sırrı, bu güzel meziyeti hayatlarının her sahasına uygulamalarında yatmaktadır. Allah Resulü'nü en zor zamanlarını geçirdiği Mekke'de her türlü eziyete katlanarak yalnız bırakmayan ve sonunda öz vatanlarını terk etmeye razı olan Mekkeli Müslümanlarla Medine'de onlara kucak açan ve her türlü destekle onların yardımında olan Medineli Müslümanların fedakarlıkları bütün insanlık için gerçek bir ibret vesikasıdır. Medineli Müslümanların tamamı evlerini muhacir kardeşleriyle seve seve paylaşmış, hatta hurmalıklarını ve diğer tüm varlıklarını da onlarla paylaşmaya hazır olduklarını bildirmişlerdi. Mekkeli Müslümanlara bu fedakarlıkları gösteren Ensar'ı Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle övmektedir. Onlar kendi canları istemesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler ve derler ki biz size sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz çetin bir günün azabından korkarız. Hazreti Peygamber de bu meziyetlerinden dolayı Ensar'ı çokça övmüş, onlara sık sık hayır duada bulunmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırır.

0: arttırarak kemal seviyesine ulaştırmayı hedefler. Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyuran Peygamber Efendimiz, insanlara güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiş, fedakarlıkla bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Yermük gazvesinde vuku bulan şu hadise, sahabenin fedakarlık anlayışına güzel bir örnektir. Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebiya ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime bir gazvede yaralanarak ölümün eşiğine gelmişlerdi. Şehit olmak üzere olan Haris, içmek üzere su istemiş fakat İkrime'nin de susamış vaziyette olduğunu görünce kendisine gelen suya dokunmadan ona göndermişti hayatının bu son anında. İkrime de kendisine sunulan suyu aynı şekilde ihtiyacını anladığı Ayyaş bin Ebi Rebiya'ya göndermiş ve bu sahabilerin hepsi bir damla su içemeden son nefeslerini bir fedakarlık örneğiyle vermişlerdi. Değerli dinleyicilerimiz, fedakarlık İslam tasavvufunda sevginin doruk noktası olarak görülmüştür. Çünkü her şeyini sevdiği uğruna feda etmeye razı olan kişi gerçek manada seven insandır. Meşhur kıssa da bilirsiniz. Hazreti Süleyman'a iki kadın getirilir. Ortada bir çocuk vardır ve iki kadın da bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu iddia etmektedir. Hazreti Süleyman ne yaptıysa bir orta yol bulamaz ve sonunda yanındakilere "Bana bir bıçak getirin, bu çocuğu ikiye bölüp kadınlar arasında paylaştıracağım" deyince Hazreti Süleyman'ın gerçekten çocuğu keseceğini zanneden çocuğun gerçek annesi olan kadın annelik şefkatiyle hemen ileri atılır ve "Tamam" der. "Ben iddiamdan vazgeçiyorum. Çocuğu ona veriniz. Yeter ki çocuğa zarar gelmesin ve yavrum yaşasın." İşte böylece çocuğun gerçek annesi de anlaşılır. Dedik ya, her şeyini sevdiği uğruna feda etmeye razı olan kişi gerçek anlamda seven insandır. İslam'da Allah ve Resulü uğruna her şeyi feda edecek kadar sevilmesi gereken varlıklardır. İşte bu bilinçle yaşayan sahabeden Ebu Talha da Uhud gazvesinde Allah Resulü'nü korumak için kendi bedenini siper etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bireyin ahlaki olgunluğa erişmesini sağlayan fedakarlık duygusu, insanlar arasında sevgi bağlarını pekiştirdiği, böylece insani ilişkilerin güçlenmesine yardım ettiği için toplumsal açıdan da önemlidir. Çünkü fedakarlık yapmak, gerçek anlamda sevgiye dayalı bir ilişkiyi gerektirir. Birbiri için özveride bulunan, kendinden önce bir başkasının ihtiyacını görmeyi elzem sayan erdemli bireylerden oluşan bir toplum, muhtaçların azaldığı, her kesimden insanın sevgi ve dayanışma içerisinde olduğu, haksızlıklardan uzak, refah seviyesi yüksek, ideal bir toplum olacaktır. Bir de aksini düşünün. Allah korusun, adalet duygusunun azaldığı, insanların bencilleşip sadece kendisini düşündüğü, başkalarının acı ve gözyaşları üzerine bile olsa bir hayat sürmeyi göze aldıklarını hesap edin. İnsanların başkalarının hayatına bir şey katmaktan ziyade kendi adına şu hayattan kaşla göz arasında ne kaparım düşüncesine sahip olduklarını hayal edin. Bu baştan beri anlattığımız Peygamber Efendimizin hayatına da tavsiyelerine de uymaz, öyle değil mi? Gerçek huzur ve iki cihan saadeti Hazreti Peygamber'in örnek ahlakıyla başkalarının hayatına olumlu anlamda dokunmakla hem insani hem de İslami bir davranış biçimi olan fedakarlıkla mümkündür. Bu böylece bilinmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren

Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter."

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de 2 defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yol

Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahabeyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen

0: sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin." dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor." diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü

Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur? Diye sordu. Hazreti Peygamber, evet doğrudur diye cevap verdi. Dımam, ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebeyim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi, dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma, ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun.

dünyada 4 çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. İbn Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur.

Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez." Dolayısıyla Müslümana yaraşan geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
3: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu.

لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْتَيْتَ وَلَا مُؤْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin, servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş, o da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir, cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.''

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Yemame'den esen sabah rüzgarı. Zeyd bin Hattab. Müslümanların Mekke'de yaşadıkları çileli hayat sona ermiş, rahat bir nefes aldıkları Medine'ye hicret gerçekleşmişti. İslam'a davet açıktan açığa yapılabiliyor, insanlar akın akın imanla buluşuyordu. Gerek Mescid-i Nebevi gerekse şehrin sokakları tebliğ mekanı olmuştu. Artık müşriklerden gelecek bir saldırı ya da işkence tehdidi bulunmadığından Müslümanlar yeni yurtlarında rahatça hareket edebiliyorlardı. İşte böyle bir Medine gününde Allah Resulü bir grup dostuyla sohbet ediyordu. Ortamın şen havasını değiştiren ve sohbet halkasındaki herkesin endişeli gözlerle birbirine bakmasına neden olan şu sözleri sarf etti. Aranızda öyle bir kimse var ki onun azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacaktır. Beklenmedik bir anda kurulan bu cümleyle orada bulunan sahabiler derinden sarsıldılar. Kimse ne yapacağını bilemedi. Ortam adeta buz kesmişti. Herkes Hazreti Peygamber'in sözünü üzerine alıp kendi adına endişelenmeye başladı. Bu durumu o gün mescitte bulunan Ebu Hureyre şu ifadelerle dile getirmiştir. Orada bulunan herkes yıllar yılı kaygı içinde yaşadı. O güne şahitlik edenler seneler içinde ardı ardına şehit düştükçe korkum daha da artıyordu. Artık sadece ben ve Reccal bin Ünfüvve hayatta kalmıştık. Nihayet Resulullah'ın bu sözü kim hakkında söylemiş olduğunu Reccal bin Ünfüvve Yemame'de irtidar edip kafir olarak öldüğünde anlamış olduk. Reccal, Hazreti Peygamber döneminde Müslüman olup bir süre Medine'de yaşamış, Kur'an'ın birçok ayetini ezberlemişti. Hazreti Ebubekir hilafete geçince peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Kezzab'la iletişime geçmesi için Reccal'i elçi olarak görevlendirdi. Reccal Yemame'ye vardığında Müseylimetül Kezzab'ın çevresindeki her geçen gün artan kalabalığı gördü ve ne yazık ki onun güçlü olduğu vehmine kapıldı. Dünyevi menfaat beklentisiyle Müseylimetül Kezzab'ın peygamberlik iddiasını desteklemeye karar verdi, irtidat etti. Reccal'in Müseylimetül Kezzab taraftarlığı yaptığı ve Müslümanları kışkırttığı haberleri Medine'de kulaktan kulağa yayılmıştı. Yıllar öncesinde Peygamber Efendimizin azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olarak tavsif ettiği şahsın Reccal olduğu artık aşikardı. Reccal'in İslam'ın aleyhine çalışması Medine'de Resul-i Ekrem'den öğrendiklerini Müseylimetül Kezzab'la paylaşması affedilir gibi değildi. Reccal'i çok iyi tanıyan bir sahabi, yayılan haberleri duyduğunda oldukça öfkelenmişti. Aslında sakin ve teenniyle hareket etmesiyle maruf olan bu onurlu şahıs, kendini zor zapt edebilmişti. Bir imkan olması halinde Reccal'le karşılaşmayı temenni ederek, "Eğer onu yok etmezsem ben de adam olmayayım" diyerek and içmişti. Hazreti Ebubekir, yalancı peygamber fitnesini ortadan kaldırmak için İslam ordusunu Müseylimetül Kezzab üzerine göndermeye karar verdi. Başına da bu izzet sahibi sahabiyi tayin etmeyi düşündü. Fikrini onunla paylaştı. Ancak Reccal'i yok edip fitneyi ortadan kaldırmaya odaklanan bu kararlı müminin bir talebi vardı. Ricasını Hazreti Ebubekir'e şu şekilde dile getirdi. Ey müminlerin halifesi, verdiğin emir başım üstüne. Lakin sen de yakından bilirsin ki ben nicedir şehadet özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Belki bu muharebede şehadet şerbetini içerim.

Gelelim orduyu kumanda etme işine. Bu vazife bağlamında bilhassa alınacak kararlarda dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Ben bir ordu komutanından beklenen ihtiyatlı kararları verebileceğimden emin değilim. Bu görevden affımı istiyorum. Senden ricam beni bu savaşa bir asker olarak görevlendirmen. Umarım yıllardır özlemini duyduğum şehadete ulaşırım. Hazreti Ebubekir Mekke'den beri tanıdığı bu dostunun ricasını kırmadı. Ordunun komutasını Halid bin Velid'e tevdi etti. Böylece öteden beri şehadete özlem duyan bu sahabinin de bulunduğu Halid bin Velid komutasındaki büyük bir orduyu Yemame'ye uğurladı. Halid bin Velid, şiddetli çarpışmalara sahne olan Yemame'de ordunun sancağını bu kahraman sahabiye emanet etti. Ordunun sancaktarı sahabi, aynı zamanda haddini bildirmeye yemin ettiği Mürtet Reccali de savaş meydanında gözlemeye koyuldu. Yemame'de çatışma tüm hararetiyle devam ediyordu. Bir ara düşman askerlerinin yoğun saldırısıyla İslam ordusu dağıldı. Peş peşe şehitler verildi. Müslüman askerler meydana gelen hengamede ne yapacaklarını bilemediler. Bu sahneyi gördüğünde 200 kişilik süvari öncü birliğinin başında bulunan bu sancaktarın dilinden şu cümleler döküldü. "Allah'ım, arkadaşlarımın geri çekilip dağılmasından ötürü senden af diliyorum. Müslümanların yenilgisinden sana sığınırım." Kahraman sahabi bir yandan İslam ordusunun zaferi için dua ederken, diğer yandan da Müslüman askerleri motive etmek üzere şu sözleri haykırdı. "Ey insanlar, dişlerinizi sıkarak sabrediniz. Düşmanınıza fırsat bile vermeden üzerlerine yürüyünüz. Sakın durmayınız, ilerleyiniz. Allah'a yemin ederim ki onlar mağlup olacaklardır. İşte ben buradayım. Allah onları yenilgiye uğratmadıkça ya da ben şehit olup Allah'ın huzuruna vararak halimi anlatmadıkça artık tek bir kelime dahi etmeyeceğim." Bu sözünden sonra konuşmamak için dudaklarını sımsıkı kapattı. Her yerde savaşın seyrini değiştirdiğini düşündüğü Müseylimetül Kezzab'ın akıl hocası olan Mürtet Reccali aradı. Bir elinde sıkı sıkıya tuttuğu İslam sancağı, diğer elinde kuşandığı kılıcıyla savaş meydanının farklı yerlerinde odaklandığı düşmanını aradı. Nihayet uzaktan gördü ve düşman saflarına korkusuzca girip kılıcıyla onu devirdi. Böylece Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Reccal'in cesedi başında ellerini semaya kaldırıp Rabbine hamdü senada bulundu. Reccal'in ölümüyle bu kez dağılma sırası düşman ordusundaydı. Zira o, düşman için oldukça önem arz eden bir şahsiyetti. Düşman askerleri ölmez dedikleri kişinin ölümüyle baş koydukları davanın batıl olduğunu gördüler. Ancak iş işten geçmişti. Bu manzaraya şahit olan Müslümanların yeniden bir güç bulup toparlanmasıyla savaşın seyri tamamen değişti. Bu esnada elinde sancak olması ve Reccali öldürmesi hasebiyle bu cesur sahabi dikkat çekmiş, tüm gözler bir anda kendisine çevrilmişti. O günlerde kafir ordusunda yer alan Ebu Meryem isimli bir şahıs, nice zamandır şehadet arzusuyla yaşayan bu sancaktarı bir kılıç darbesiyle şehit etti. Şehadetiyle Hazreti Ömer başta olmak üzere tüm Müslümanları derin hüzne boğan bu yürekli şehidin adı Zeyd bin Hattab'dır. Mekke'nin asil ve zengin ailelerinden birine mensuptur. Babası Mekke'nin önemli idari kurumlarından biri olan Darün Nedve'nin yöneticisi Hattab bin Nüfeil, annesi Esedoğulları kabilesinden Esma binti Vehb'dir. Zeyd bin Hattab, Hazreti Ömer'in ağabeyi olup ondan 2 ya da 3 yaş büyüktür. Asıl ismi Zeyd bin Hattab bin Nüfeil bin Abdülüzza olan ve Mekke'de doğup büyüyen Zeyd bin Hattab, çocukluğundan beri olgun tavırlarıyla dikkat çeken biriydi. Aynı zamanda ticaret ve hayvancılıkla uğraşan babasına küçük yaşlardan beri yardım etti. Eli açıklığıyla nam salan, misafir için evinde sürekli yemek pişen Zeyd, Mekke'de tenceresinin ocaktan inmediği ve misafirin gelip de evini bulamaz diye yaktığı ateşi sabaha kadar körükleyen cömertlikte biri olarak tanındı. Mekkelilerin çok sevdiği bu şahıs, teenniyle hareket edip yaptığı işleri başarıyla sonuçlandıran özelliğiyle bilinirdi. Zeyd, Mekke'nin hakim yaşam

tarzı olan şirkten uzak bir hayat sürdü. Onun ismi Mekke'deki az sayıda hanif arasında zikredilir. Resul-i Ekrem İslam'a davet sürecini başlattığında ilk Müslüman olanlar arasında yerini almasına rağmen gizli yürütülen iman hareketine halel gelmemesi için Müslüman olduğunu hemen açıklamadı. Gerek Zeyd gerekse kardeşi Fatıma binti Hattab, Hazreti Ömer'den çekindikleri için Mekke'nin o zor günlerinde Müslümanlıklarını gizlediler. Bu süreçte Zeyd, Hazreti Ömer'in kendisini görebileceği ya da bir vesileyle duyabileceği endişesiyle Darül Erkam'a bile nadiren gidebildi. Nitekim kardeşinden çekindiğini gösteren tecrübeleri olmuştu. Bu çerçevede nübüvvetin 6. yılında imanla şereflenmek üzere Darül Erkam'ın yolunu tutan Hazreti Ömer, ağabeyini kapıda gördüğünde çok şaşırmıştı. Hazreti Ömer, burada İslam'la şereflendiğinde kendisini tebrik eden ağabeyine, "Anlaşılan sen benden önce Müslüman oldun" demek suretiyle sitem etmişti. Neden İslam'ı kabul ettiği haberini kendisiyle paylaşmadığını, kendisinin küfür üzere ölmesi durumunda halinin nice olacağını sormuştu. Zeyd kardeşine cevaben, "Daha önce Müslüman olduğumu duysaydın, beni yaşatır mıydın?" diyerek duyduğu kaygıyı dile getirmişti. Hazreti Ömer ömrü boyunca ağabeyine hep kıptayla baktı. Bu durumu şu sözüyle ifade ederdi. "Allah Zeyd'e rahmet etsin. Ağabeyim iki hayırlı iş konusunda benden önce davrandı. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehadete ulaştı." Ağabeyini her hatırladığında yüreğini ayrı bir hüzün kaplar, yaşadığı üzüntüyü çevresinden gizleyemez, gözyaşlarına hakim olamazdı. Zaman zaman Medine'nin Yemame'ye bakan yönünde oturur, Yemame tarafından esen rüzgarı her hissettiğinde içine çekip ağabeyine duyduğu hasretini şu ifadelerle dile getirirdi. "Sabah rüzgarının her esişinde Zeyd'in kokusunu alıyorum." Hazreti Ömer'in ağabeyine olan özlemi ve gözyaşı hiç dinmedi. Bu konuda duyduğu acısı daima taze kaldı. Bir gün mersiyeleriyle şöhret bulan ve kendi kardeşinin ölümüne ağlamaktan bir gözünü kaybeden Mütemmim bin Nüveyre'ye şunları söylemişti. "Kardeş acısı ne zormuş be Mütemmim. Gözlerimden yaşlar hiç dinmiyor. Hüznümü inan ifade edemem. Anladım ki bu hiç kimsenin kaybettiğine üzülemeyeceği kadar büyük bir acıymış." Mütemmim daha evvel öldürülen kardeşinden bahsettiği bir şiiri Hazreti Ömer'e okuduğunda, duyduklarından dolayı iyice duygulanan Hazreti Ömer, Mütemmim'e şunları söylemişti. "Allah ağabeyim Zeyd'e rahmet etsin. Eğer şiir söylemeyi becerebilseydim, senin kardeşine söylediğin sözler gibi ben de ağabeyim hakkında şiir okur ve onun için ağlardım." Bunun üzerine Mütemmim cevap sadedinde şunları dile getirmişti. "Ey müminlerin emiri! Yemame'de ölseydi ben hiçbir şekilde söz söylemez, hiçbir şekilde üzülmez ve onun arkasından gözyaşı dökmezdim. Ancak benim kardeşim imansız olarak bu dünyadan göçtü. Beni üzen budur." Hazreti Ömer gönlüne su serpen bu sözleri işittiğinde, "Allah'a yemin ederim ki bu zamana kadar bu sözlerden daha tesirli, teskin edici, gönlüme huzur veren cümle duymadım" ifadesini kullanmıştı.

Zeyd'i Yemame günü şehit eden Ebu Meryem, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam'la şereflendi. Hazreti Ömer'in yanına gelip, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu için üzüntüsünü belirtti. Hazreti Ömer, ''Ağabeyim Zeyd'i sen mi öldürdün?'' diye sorduğunda üzülerek ''Evet'' diyen Ebu Meryem, Zeyd'in şehit olurken nasıl bir vakar sergilediğini belirtip, onun bu tavrından nasıl etkilendiğini hayranlıkla anlattı. Devamında şu sözleri dile getirdi. ''Ey müminlerin emiri, Allah benim vasıtamla onu şehitlik mertebesine ulaştırdı. Beni de onun eliyle tahkir etmedi. Beni sağ bırakıp da peygamberine ve Müslümanlar için razı olduğu dine dönmeme fırsat veren Allah'a hamdolsun.'' Bu ifadeler üzerine son derece sevinen Hazreti Ömer, Ebu Meryem'i affetti ve onunla dost oldu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer'le birlikte Medine'ye hicret eden Zeyd'i, Yemame'de kader ortağı olarak birlikte şehit olacağı Ma'an bin Adi bin Aclan'la karşılaştı.

0: kardeş ilan etmişti. Zeyd'in Abdurrahman isimli bir oğlu vardı. Hazreti Ömer, ağabey Zeyd'e çok benzemesi sebebiyle yeğeni Abdurrahman'ı bir başka severdi. Yetimliğini hissettirmemek için onu hiç yalnız bırakmadı ve ağabeyinin emaneti bellediği yeğenini kızı Fatıma ile evlendirdi. Zeyd, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara iştirak ederek heybetli görüntüsü ve yiğitliğiyle dikkat çekmiştir. Uhud'da yaşanan karışıklıkta Allah Resulü'nün yanında onu koruyan bir avuç sahabiden biri de Zeyd idi. O, Uhud günü savaş meydanında kahramanca mücadele ederken bir düşman darbesiyle üzerindeki zırh parçalandı ve yere düştü. Zeyd'i uzaktan gören Hazreti Ömer hemen kendi zırhını çıkarıp ağabeyine uzattı ve şöyle dedi: "Bu zırhımı mutlaka giymelisin. Sen zırhsızken ben zırh içinde kalamam. Ayrıca bu konuda yemin ettim." Ortada yemin söz konusu olduğundan Zeyd bu teklifi hemen reddetmedi. Kardeşinin yemininin gerçekleşmesi için zırhı giydi. Kısa bir süre sonra üzerinden zırhı çıkardı ve kardeşine uzattı. Hazreti Ömer zırhı neden giyip çıkarttığını sorduğunda da "Senin bu konuda yeminin olduğu için zırhı alıp giydim, sonra da çıkarttım. Şunu bil ki şehadeti senin kadar ben de arzuluyorum." Bu şecaat timsali kahraman diğer muharebelerde de cesaretiyle ön plandaydı. Yemame günü İslam ordusunda meydana gelen korku duygusuyla dağılma baş gösterdiğinde Müslümanlara şöyle haykırmıştı: "Bu kaçış nereye? Kaçmak erkeklere yaraşmaz. Bu nasıl yiğitliktir? Er kişi savaş meydanından kaçmaz." Bu sözlerden sonra "Allah'ım, onların bu pervasız kaçışlarından dolayı senden af diliyorum. Müseylimetül Kezzab'la Muhakkim bin Tufeyl'in yaptığından dolayı sana sığınırım." diye dua etmişti. Hazreti Ömer'in manevi duruşundan ötürü gıpta ettiği ve hatırından hiç çıkaramadığı ağabeyi Zeyd bin Hattab, Hicri 12 miladi 633 yılında Yemame'de şehadet mertebesine ulaştı. Yemame Bahadırı Zeyd bin Hattab, az sayıda da olsa Resulullah'tan hadis-i şerif rivayet etti. Bu çerçevede oğlu Abdurrahman'ın Zeyd bin Hattab'tan naklettiğine göre Resul-i Ekrem veda hacında şöyle buyurmuştur: "Sahibi bulunduğunuz köleleriniz konusunda çok dikkatli olunuz. Onlara yediklerinizden yediriniz, giydiklerinizden giydiriniz. Eğer onlar bir hata işler de siz de onları bağışlayamayacaksanız onları satınız. Ama sakın onlara eziyet etmeyiniz."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem, ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi, hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sordu. Hasta zat, "Allah'ım, beni ahirette ne ile cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum," dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, "Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar." "Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru," diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Yürek nice şey saklar içinde, sakladıklarıyla aydınlanır ya da kararır. Karanlık da aydınlık da sadece bir niyetle başlar. Niyet, insanın iç dünyasında atılan ilk adımdır. Görünmeyen ama her şeyi belirleyen asıl başlangıçtır. Bu başlangıcı Efendimiz şu sözlerle iletir bizlere. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Niyetler amellere anlam katar. İnsanlar aynı işi yapsa da sonucu farklı olabilir.

sabah erken kalkmak birine göre geçim derdi, diğerine göre helal lokma niyetiyle ibadet olabilir. Aynı lokma, aynı adım, aynı söz. Fakat kalpteki yön farklıysa değer de farklıdır. Hayat yolunda yürüdükçe yönümüzü niyetlerle tayin ederiz. Göze hoş görünen nice işler vardır ki gösterişle kirlenmiştir. Kimse görmediğinde yapılan nice küçük işler vardır ki Allah katında büyüktür. İnsanların alkışıyla yapılan amel, insanların takdiriyle sınırlı kalır. Allah rızasıyla yapılan amelse karşılığını ondan alır. Bundandır, sor kalbine, niçin yaptın? Niyetler sessizdir, dilden dökülmez ama Allah onu bilir. İnsan başkalarını aldatabilir ama kendi niyetini de Rabbini de aldatamaz. Niyet sadece başlangıç değildir. Amelin sonuna kadar korunması gereken bir emanettir. Başta temiz olan niyet yolda kirlenebilir. Gösteriş, övgü arzusu, başkalarıyla kıyas. Bunlar niyetin sessiz düşmanlarıdır. Bu yüzden kalp sürekli murakabe ister. Mümin niyetini halis tutmalı, her adımda Allah rızasını hatırlamalı. Çünkü niyet, insanın Rabbine uzanan en gizli köprüsüdür. O köprü sağlam olursa adımlar da sağlam olur. Niyet bozulduğundaysa en güzel işler bile yolunu şaşırır. Bu yüzden mümin, amellerinin çokluğuyla değil, niyetinin berraklığıyla övünür. Her gününü, her sözünü, her susuşunu niyet terazisine koyar. Ve insan niyeti kadar yol alır, niyeti kadar yükselir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır.

Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
2: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının, çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız, dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalbi esir alan en kötü hastalık, haset ve kin. Kalbi esir alan en kötü hastalıklardan biriydi. İblisi Rabbini isyan ettirip kıyamete kadar lanetlenmeye mahkum eden de, Kabil'e yeryüzündeki ilk cinayeti işleten de, Yusuf'un kardeşlerine babayla oğlu yıllarca birbirine hasret bırakacak tuzağı hazırlatan da hep aynı duyguydu. Uzun lafın kısası, çok eskilerden beri vardı bu hastalık. Allah Resulü ashabını uyarmadan edemiyordu. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin beslemek. İşte bunlar kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum. Aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Birlik ve beraberliğe engel olan haset ve kin duyguları ne kadar da tehlikeliydi. Sevgi, muhabbet, ülfet ve samimiyet gibi bütün güzel duyguları bıçakla kesmişçesine yok ediyordu. Lakin bu saçın tıraş edilmesi gibi basit bir kesme eylemi ve maddi bir kayıp değildi. Haset ve kin, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle dini kökünden kazıyıp yok ediyor. Yani kişiye hem dünyada hem de ahirette ciddi zararlar veriyor. İyi olan ne varsa hepsini ortadan kaldırıyordu. Buysa telafisi imkansız bir kayıptı. Ümmetine çok düşkün olan Resulullah'ın bütün çabası onların selameti içindi. Dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolda Allah'a ve Resulüne iman edenlere rehberlik ederek Rablerinin rızasına birlikte nail olmak en büyük arzusuydu. Göz göre göre ateşe düşmelerine müsaade edemezdi. Özellikle de haset, kin, nefret, düşmanlık ve bozgunculuk gibi müminlerin birliktelik ruhuna darbe vuracak ve hiçbir şekilde imanla beraber zikredilmesi mümkün olmayan kötü hastalıkların fetçesine düşmeleri söz konusuysa. Halbuki müminin kalbinde bu kötü duygular barınmamalıydı. Müminin kalbi mahmum olmalıydı. Allah'tan korkan tertemiz bir kalp. Onda günaha, zulme, kine ve hasede yer yoktu asla. Resulullah tarafından cennetlik diye övülen Medineli bir sahabiyi, Abdullah bin Amr'ın işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu diyerek takdir ettiği gibi. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte otururken, şimdi cennetlik bir adam geliyor demiş. O esnada sakalından abdest suyu damlayan, nalınları elinde bir sahabi çıka gelmişti. Bu olay 2 gün daha tekrar etmiş, gelen yine aynı kişi olmuştu. Abdullah bin Amr onu cennetlik yapan özelliğin ne olduğunu merak etmiş. Sahabinin peşine düşmüştü. Babasıyla tartıştığı ve 3 gün eve gitmeyeceğine yemin ettiği bahanesiyle cennetlik sahabiden evinde kalmak için izin istemişti. Böylece onu yakından gözlemleme imkanı bulacaktı. 3 gün boyunca gece gündüz ne yaptığını izlemiş, ibadet yönünden pek de farklı bir yönünü görmemiş, hatta küçümseyecek olmuştu. Bununla birlikte konuşurken hep güzel şeyler söylediğini işitmişti. Sonunda ona babasıyla tartışmadığını, sırf cennetlik diye nitelenmesinin sebebini öğrenmek ve aynısını yapmak istediği için yanında kaldığını söyledi. Seni Resulullah'ın söylediği mertebeye ulaştıran şey nedir diye sordu. Cennetlik sahabi yalnızca gördüklerin dedi. Abdullah bin Amr yanından ayrılacağı esnadaysa tekrar çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin ve nefret beslemem. Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Allah'a yeminle sesleniyordu Hazreti Peygamber. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız diye. Zira müminler kardeşti. Müminler birbirlerinin dostuydu. Nasıl vücudun bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle aynı acıyı paylaşıyorsa, müminler de birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek bir vücut gibiydiler. Birbirine haset etmek, birbirine kin beslemek, birbirine sırt çevirmek kardeşliğe asla sığmazdı. Aksi takdirde müminin çevresindekilere güven veren vasfından nasıl söz edilebilirdi? Mümine yakışan kardeşliğe yaraşır davranmak, kendisi için istediğini kardeşi için de isteme erdemini göstermekti. Ashabını haset ve kin besleme hususunda uyaran, birbirini sevmeden gerçek imandan bahsedilemeyeceğini vurgulayan Allah Resulü'nün söyleyecekleri henüz bitmemişti. Birbirini sevmenin, birbirinin iyiliğini istemenin en güzel yolu neydi öyleyse? Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi diye soran Hazreti Peygamber, sorunun cevabını vermekte de gecikmiyordu. Aranızda selamı yayın. Selam imanın, barışın ve iyi niyetin en somut göstergesiydi çünkü. Karşılaştığı kimseye Allah'ın selamıyla esenlik dileyen, dua eden kişi Müslümanlığını beyan etmekte, dolayısıyla güvenilir olduğunu kendisinden ona herhangi bir zarar gelmeyeceğini bildirmekteydi. Selam ilk bakışta insanların birbirini sevmesini sağlayan oldukça kolay bir yöntem gibi görünse de, içinde barındırdığı derin mana ve mesajları düşününce, bugün karşımızdaki bir insana selam verirken ona vaat ettiğimiz üzere gerçekten kendisini güvende hissettirebiliyor muyuz? İyi niyetimizi ne kadar yansıtabiliyoruz? Birbirimize güven sorunu yaşadığımız böyle bir zamanda öz eleştiri yapmaya, Allah Resulü'nün bu hadisini hakkıyla anlayıp toplumsal ilişkilerimizde uygulamaya oldukça ihtiyacımız var. Kalplerimizi ancak bu şekilde bütün kötü duygulardan arındırabilir ve birbirimizle iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Bu doğrultuda Rabbimizden niyazımız şudur: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bize kurtuluş yollarını göster.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini okumaya başlamıştık. Bugün yine aynı konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Farklı bir açıdan. Meseleyi kısaca hatırlayalım. Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, dayısı İbni Hale'ye, İbni Ebi Hale'ye, "Dayıcığım, bana dedemi anlatır mısın?" diye sormuş. Dayısı dediğimiz Hazreti Hatice annemizin Peygamber Efendimiz'den önceki evliliğinden olan o. Efendimiz'in terbiyesinde yetiştiği için Efendimiz'i çok iyi tanıyordu ve onu çok güzel anlatan kimselerden biriydi. Şimdi sözü Hazreti Hasan'a bırakalım. Diyor ki, "Ultu sıfli mantıkavi." Dayıma dedim ki, "Dayıcığım, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl konuştuğunu anlat." "Kâle, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mutevâsilel ahzâni daimel fikreti leyset lehu râha." Dayım dedi ki, diyor Hazreti Hasan, "Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman hüzünlüydü, mahzun. Çünkü devamlı Allah'ı düşünür. Onun düşüncesi Allah Teala idi ve rahat nedir bilmezdi," diyor. Devamlı Allah Teala'yı düşünürdü, bu sebeple hüzünlüydü ve rahat nedir bilmezdi. Yani gerek insanlarla meşgul olmak bakımından, gerek ibadet etmek bakımından devamlı surette ibadet eder veya insanların dertleriyle meşgul olurdu. "Ve la yetekellemu fi gayri haceti." İhtiyaç olmadıkça da, yani konuşma ihtiyacı olmadıkça da konuşmazdı. "Havile sükuti." Çoğu zaman sükut buyururdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazıları zanneder ki Peygamber aleyhissalatü vesselam devamlı konuşur. Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı düşündüğü için, onu zikrettiği için hacet olmadan konuşmaz. Yani biri bir şey soracak, biri bir derdini açacak, onun üzerine veya bir olay meydana gelecek, onun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşur. "Yeftetihul kelame ve yahtimuhu bi eştakihi." Bahri Cihan aleyhi salavatur rahman Efendimiz konuşmaya başlardı. Konuştuğu sürece de her kelimenin hakkını vererek konuşurdu. Çünkü çok güzel diyor konuşma tarzı vardı. Arapçayı en iyi bilenlerden biriydi. Kendi ifadesiyle efsahul Arabi, yani en fasih konuşan, Arapçayı en düzgün konuşan bir insandı. "Ve yetekellemi bi cevami'il kelim." Bahri Cihan Efendimiz'in bir özelliğine temas ediyor İbni Ebi Hale. Diyor ki, az sözde çok mana ifade eder. Bu özelliğe cevami'ul kelim özelliği deniyor. Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, "Utitü di cevami'il kelim." Allah Teala bana az sözde çok mana anlatma özelliğini lütfetti. Onun için lüzumsuz, manasız, yersiz bir söz sarf etti.

etmez. Hep manalı konuşurdu ve anlatacağı şeyi de az sözde gayet düzgün bir şekilde anlatı. Faslen la fudule fihi ve la taksir. Anlaşmazlıkları bitirecek şekilde konuşur. Faslen dediği o. Yani insanlar arasındaki anlaşmazlığı konuştuğu zaman bitirir. Sözünde bir fazlalık da bulunmazdı, eksiklik de bulunmaz. Lüzumsuz bir şey söylemez. Gereksiz bir konuşma yapmaz. Demişem, leyse bil cafi velel mühini. Sallallahu aleyhi ve sellem son derece nazik, kibar bir insandı. İnce bir insandı, yumuşak huyluydu. Yanında bulunanlara kaba davranmazdı. Onların hatırını kırmazdı. Onları aşağılamazdı, hor görmezdi. Hani biliyorsunuz o kibirli kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlardı. Biz seninle konuşmak istiyoruz ama şu yanındaki fakir fukarayı bir dışarı çıkar. Ondan sonra seninle konuşalım diyorlardı. Efendimiz de hayır diyor. Onları ben çıkaramam. Onlarla beraber konuşacaksanız onlarla beraber oturun konuşun. Demek ki Efendimiz hiç kimseye kaba kırıcı davranmaz. Yoksulları, fakirleri hor görmez. Yuazzimun nimete ve indakkat. Allah Teala'nın lütfettiği nimetlere ki onlar ne kadar bize göre değersiz de olsa, küçük de olsa onları önemli görür. Saygı gösterir. Allah'ın verdiği nimetlere küçük de olsa, değersiz de olsa saygı gösterir. Bizde güzel bir adet vardır ya, ekmek yere düşse hemen alır. 3 defa öper, alınlarına korlar. Bu çok hoş bir adettir. Yani Allah'ın verdiği nimete saygının bir göstergesidir. Evet, bizim hadisi şeriflere uyan çok hoş davranışlarımız var. Hatta bazı atasözlerimiz de hadisi şeriflerden almış. O kısa, öz, veciz atasözlerimiz birer hadis tercümesidir ya. Elhamdülillah bizim milletimiz dinimize, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hürmet eden, değer veren bir millettir. Rabbim bu özelliğimizi kaybettirmez. Arkadan gelen yavrularımızı da İslam ahlakıyla yetiştir. Lem yekün yezümmü zevâkan ve lâ yemdehuhu. Bahri Cihan Efendimiz, Allah'ın Celle Celaluhu lütfettiği nimetlerde kusur aramaz. Bunun şurası var, burası eksik kıra demezdi. Yenilen içilen şeyleri bu lezzetsiz diye kötülemezdi. Ya bunun da tadı yokmuş, ya çok da tuzluymuş filan gibi. Bizim zevzekliklerimiz vardır ya böyle, Efendimiz'de o kesinlikle yok. Zemmetmez, kötülemezdi, aşırı şekilde de övmezdi. Oo, mükemmel, ne kadar güzel olmuş filan gibisinden de söylemezdi. Elbette elinize sağlık, güzel olmuş filan derdi de öyle aşırı derecede övmezdi. Onda hiçbir aşırılık yoktu daha doğrusu. Ve la yukamu likadabihi izâ tu'urrida lil hakki bi şeyin hatta yentasıra lehu. Dinimizin yapılmasını emrettiği şeyleri uygulayacağı sırada buna aykırı bir şey söylenirse Efendimiz ona çok öfkelenirdi. Mesela, ya Resulallah, kısas uygulamak istiyorsun bu insana ama bu soylu bir insandır. Buna kısas uygularsan akrabaları çok üzülür. Gelin yapmayın gibi münasebetsiz sözlere çok öfkelenirdi. O şeyi ifa edinceye kadar öfkesi geçmezdi. Yani sanki lüzumsuz, gereksiz bir şey yapıyormuş gibi efendim insanların konuşmalarını hazmetmez. Ve la yagdabu li nefsi.

ve la yentasırû lehâ. Bir kimse Fahri Alem Efendimiz'e bir kabalık yapmışsa, bir haksızlık yapmışsa buna öfkelenmezdi. Şahsına yapılan kabalıklara öfkelenmezdi. Ve yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla da intikam almaya kalkmışız. Sen bana şöyle söyledin. Sen bana şunu yaptın. Ben de senden bunu acısını çıkaracağım. Tarzında bir şey yapmazdı. Evet. Yani şahsına karşı yapılan kötülükleri, hakaretleri bağışlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İde eşara. Eşara bi keffihi kulliha. Diyelim ki bir şeyi gösterecek, işaret edecek. Bizim yaptığımız gibi yapmazdı böyle. Yani parmağıyla göstermezdi. Eliyle işaret eder diyor. Böyle. Bu neden böyle, neden şöyle tarzı. Sadece parmağıyla teşehhütte eşhedü en la ilahe illallah diyecek kadar kaldırır, illallah derken de indirirdi parmağı. Orada kaldırırdı yani işaret parmağı. Ve izâ teaccebe talebeha. Bir şeye hayret ettiği vakit, şaştığı vakit elini böyle çevirirdi, altını üstüne getirir. Elinin iç tarafını böyle semaya gelecek şekilde Allah Allah filan gibisinden hayretini öyle ifade ederdi. Ve izâ tehaddese ittasale biha fe darabe bi ibhamihil yumna rahatahul yusra. O yumna kelimesi yemin olarak da geçiyor bazı rivayetlerde. Bi ibhamihil yemin. Konuştuğu sırada sözüyle uyumlu bir şekilde elini hareket ettirirdi. Yani böyle elini hiç hareket ettirmede durmazdı. Konuştuğu sözle uyumlu olarak elini hareket ettirirdi. Ve bu sırada sağ elinin baş parmağını sol elinin içine vururdu böyle. Ve izâ gadibe a'rada ve eşaha. Birine öfkelendiği vakit başını ondan çevirirdi. O kadar. Bir şey söylemez. Sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun demezdi. Ve izâ feriha gatta tarfahu. Sevindiği zaman mübarek başını yere indirir. Biz sevinince şımarırız ya. O bunun tam aksine başını, mübarek başını yere indirmekle istifa ediyor. Ne güzel bir edepti. Bu kelime asla ona yakışmaz da yani. Şımarma ifadesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey yapmaz. Cüllü dahikihi ettebessüm. Ve yefterru an misli habbil gamami. Fahri Cihan Efendimiz hiçbir zaman kahkahayla gülmez. Onun kahkahayla güldüğü hiç görüntü. Gülüşü çoğu zaman tebessüm şeklindeydi. Zaten mübarek çehresi hep mütebessimdi. Bir şeye güleceği vakit tebessüm eder, bu kadar. Ve o gülerken mübarek dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünüştü. Kâlel Hasan. Hazreti Hasan dedi ki, feketemtuhel Hüseyin İbni Ali zamanen sümme haddestuhu. Dayımdan öğrendiğim bu bilgileri kardeşim, küçük kardeşim ki aralarında bir yaş fark var, Hazreti Hüseyin'e uzunca bir zaman söylemedi. Demek ki çocuklar arasında böyle bir rekabet doğuruyor. Ben dedem hakkında çok bilgiler öğrendim diye öğrendiğim bilgileri Hüseyin'e söylemedin bir süredir. Daha sonra kendisine anlattım övünmek maksadıyla. Ben neler öğrendim dedem hakkında biliyor musun sen diye anlattım. Fevecettuhu kad sebehani ileyhi. Bir de ne göreyim? Hüseyin, dayımıza sorup öğrendiğin konuları benden önce öğrenmiş. Çoktan beni geçmiş. Nasıl öğrenmiş? Fese'ele ebahu an medhadi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.

0: عليه وسلم بمخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا. Ben dayıma sormuştum, o babamıza sormuş. Çünkü Peygamber Efendimiz'i en iyi anlatan iki kişi. Biri İbni Ebi Hale, Hazreti Hasan ona sormuştu. İkincisi Hazreti Ali. Her ikisinin de çocukluğu Peygamber Efendimiz'in yanında geçtiği için Efendimiz'i biliyorsunuz çocuklar zihinleriyle nakşederler. Kazırlar adeta bilgiyi. O da Peygamber Efendimiz'i çok güzel tavsif edenlerden biriydi Hazreti Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere nasıl girer çıkar, bir yerde nasıl oturup kalkar. Kardeşim Hüseyin babama bunları sormuş diyor. Görünüşü nasıldır, ahlakı nasıldır? Efendim bütün bunları daha başka özellikleri Hüseyin diyor babamıza sormuş. Ve bu bilgileri benden önce öğrenmiş. Bakalım Hazreti Hüseyin babasına neler sormuş, ondan neler öğrenmiş. Şimdi bunları biz de öğrenelim. Kalen Hüseyin. Şimdi Hazreti Hüseyin sözü aldı. Bakalım neler söyledi. Diyor ki Hazreti Hüseyin, Se'eltü ebi an duhuli Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Babama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eve nasıl girdiğini sordum diyor. Böyle sorular soruyor. Baba, dedem eve nasıl girerdi? Eve girerken nasıl bir tavır izlerdi? Fekale, babam dedi ki diyor, Kâne duhûluhu li nefsihi me'zûnen le'û fî zâlike ve kâne lizâ evâ ilâ menzilihi cezze duhûlehu selâsete eczâ. Babam dedi ki Allah Teala Peygamber aleyhisselama özel işleri için istediği hanımının yanına diğer hanımlarından izin almadan istediği zaman girmesine müsaade etmiş. Yani hanımlar arasında Efendimizin gözettiği bir adalet var. Ama şu hususta Allah Teala onu serbest bırakmış. İstediği hanımının yanına gündüz gider, onunla konuşur, orada kaylule yapabilir. Öyle uykusuna yatar, uyurdu. Diğer hanımlarından izin almadı. İşte bu sebeple evine girdiği vakit vaktini üçe ayırdı. Diyelim hangi hanımının evine girmişse vaktini üçe ayırdı. Neymiş acaba bu ayırdığı, taksim ettiği vakitler? Cüz'en lillahi teala. Vaktinin üçte birini Allah Teala'ya ayırırdı. Onu zikretmeye, ona ibadet etmeye ayırır. Ve cüz'en li ehlihi, vaktinin üçte birini ailesine, hanımına, hanımlarına ayırırdı. Ve cüz'en li nefsihi, üçte birini de kendine ayırır. Allah Teala'ya, ailesine ve kendisine olmak üzere vaktini üçe taksim buyuruyor. Tabii bu üçüncü üçte birde dinlenirdi, şahsi işlerini yapardı. Sümme cezze cüz'ehu beynehu ve beynen nas. Kendisine ayırdığını söylediğimiz bir zaman dilimi var ya üçte bir. Yani orada hep yatıp uyumaz, dinlenmezdi. Ne yapardı? Kendisine ayırdığı zamanda vaktini diğer insanlarla paylaşır. Yani biraz diyelim ki dinlendi, sonra diğer insanlara vaktini ayırırdı. Ne yapardı acaba? فَيَرُدُّ ذَٰلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاسَّةِ وَلَا يَتَّخِرُ عَنْهُمْ شَيَا. Evinde dinlendiği saatlerde çok yakın arkadaşları onun yanına girerdi. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi. İnsanlar onun yanına gelirlerdi. Onlar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den o sırada duydukları, öğrendikleri bilgileri dışarı çıktıkları zaman orada olmayanlara anlatırlardı. Demek ki kendisine ayırdığı o üçte biri dolayısıyla ümmetine ayırmış o. O saatte herkesi kabul etmiyor dinlenirken.
1: Yani
0: mesela ashabının yanında ayağını uzatıp yatmazdı. Ama Hazreti Ebubekir gibi arkadaşları, Hazreti Ömer gibi arkadaşları gelmişse onların yanında ayağını uzatır dinlenirdi. Çünkü aralarında herhangi bir teklif, tekalüf yoktu. Böylece sevgili kardeşlerim, Mefkari Mevcudat Efendimiz yakınlarına söylediği bilgileri kimseden esirgememiş oluyor. Çünkü onlar da dışarı çıkıyorlar. Şöyle konuştuk. Bugün şöyle bir sohbet geçti aramızda diyorlar. Fekâne min sîretihi fî cüz'il ümmeti îsâru ehlil fadli bi'izrihi ve kasmihi alâ kadri fadlihim fiddîn. Peygamberi Âlişan Efendimizin adetlerinden biri, ümmetine ayırdığı zamanda manevi derecesi yüksek olan, yani daha müttaki olan ashab-ı kiramını huzuruna kabul etmekti. İşte Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi ashabına manevi derecelerinin üstünlüğüne göre zaman ayırırdı. Onun adetlerinden biri buydu. Yani diyelim ki halktan biri geldi, onun zaten soracağı şey bellidir. Cevabını verir gider. Ama manevi derecesi yüksek, takva sahibi, müttaki bir yakını, bir arkadaşı geldiği vakit onun da uzun uzun önemli meseleleri konuşur. Hazreti Ali anlatıyor, Hazreti Hüseyin'e bunu anlatıyor. Minhum zül haceti ve minhum zül haceteyni ve minhum zül havaic. Bu özel sahabilerin kiminin bir meselesi olurdu, bir mesele sorardı. Kiminin iki meselesi olurdu, kiminin daha fazla, üç ve daha fazla meselesi olurdu, soracağı konular olurdu, görüşeceği işler olurdu. Ve yeteşâgalu bihim ve yeşveluhum fîmâ aslahahum vel ümme min mes'eletihi anhum ve ihbarihim billezî yenbegîlehum. Allah'ın Resulü bu müttaki sahabilerine vakit ayırırdı. Onlara hem kendilerinin dünyasına ve ahiretine yarayacak bilgileri söyler, öğretirdi. Hem de ümmeti Muhammed'in dünyasına ve ahiretine yarayacak işleri söylerdi. İhtiyaç duydukları şeyleri onlara öğretirdi. Neleri öğrenmek istiyorlarsa onları kendilerine anlatır, öğretirdi. Ve yekul şöyle buyururdu. Yani o özel sohbeti yapıp bitirdikten sonra buyururdu ki لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ وَاَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيُوا اِبْلَاغِي حَاجَةَهُ. Sohbet bittikten sonra o yakınlarına derdi ki burada benim yakınlarımda olanlar, benim bu konuşmalarımı dinleyenler benden duydukları bu bilgileri burada olmayanlara anlatsınlar, iletsinler buyururdu. Yani bu konuştuğumuz sözler, meseleler aramızda kalmasın. Gidin onları başkalarına, ümmeti Muhammed'e anlatın buyururdu. Siz aynı zamanda dertlerini, ihtiyaçlarını bana iletemeye insanlara ulaşın. Çünkü öyle insanlar vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmeye çekiniyor. Derdini anlatmaya utanıyor. Ama kendi aralarında konuşuyorlardır. Onları bulun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların ihtiyaçlarını öğrenin ve bana söyleyin. Her şeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a anlatmazlar, anlatamazlar, utanırlar, mahcup olurlar. Ama birbirlerine söylerler, benim şöyle bir ihtiyacım var filan gibisinden. Onları öğrenin, bana anlatın, ben onların dertlerine derman olayım buyururdu. İnceliğe bakınız sevgili kardeşler. Rahmet peygamberi böyle olur tabii. Çünkü Allah Teala onu alemlere rahmet olarak göndermiş. Kendi rahatını düşünmüyor ki bizim gibi. Bütün vaktini, zamanını Allah Teala'dan sonra ümmeti Muhammed'e ayırıyor. Peki burada kalalım sevgili kardeşlerim. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki ders Rabbim nasip ederse devam eder.

radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol hadi.
3: Tamam sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer dönüşüme inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertleri

0: dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
1: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
1: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
2: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
1: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
2: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
1: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
2: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
1: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
0: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
0: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
1: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
0: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
0: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almış.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa Tepesi'ni gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa Tepesi'nden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbn Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 620 no'lu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, kâle, dedi ki, kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kâle Allahu Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, el-izzu izari. İzzet benim izarımdır. Yani Allah Azze ve Celle, biz kulların izarı üzerinden azametini, izzetini tarif etmiş. Biz anlayabilelim diye. Nasıl ki izar, yani altlık, kişinin alttan giydikleri, vaktiyle insanların giydikleri peştemal gibi, nasıl ki onun saygınlığının vazgeçilmez bir parçasıdır, İzzet de Cenab-ı Hakk'ın mutlak bir biçimde zatına özgüdür. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, "Men kâne yurîdu l'izzete felillâhi l'izzetu cemî'a." Kim ki izzetin peşini kovalıyor, bilmeli ki izzet bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye mahsustur, ona özgüdür. Bir kimsenin üzerinden izarını çıkarıp almak, onu bir anda o halde nasıl mahcup bırakmak, ayıplı bir hale düşürmek gibi akla hayale sığmayacak bir aşağılama biçimi ise, Cenab-ı Hak oradan hareketle anlamamızı istiyor. İzzet de o derece Cenab-ı Hakk'a özgü ve ona mahsustur. Kalkıp bu konuda Cenab-ı Hak ile yarışmak veya onun yarattığı mahlukatı, canlı cansız insanlardan yahut cinlerden birini Cenab-ı Hak ile bu hususta yarıştırmaya kalkmak korkunç olur. İzzet ancak ona aittir. Onun haricindeki her şey onun yarattıklarından ibarettir ve ancak sadece ve sadece onun bir kuludur. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا. Hiçbir şey yok ki Rahman'ın katında ancak sadece bir kuldan ibaret olmasın. Hemen sonra Cenab-ı Hak kibriyasından da bahsetmiş. وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِ. Dolayısıyla okuduğumuz hadisi şerif Cenab-ı Hakk'a nispeti dolayısıyla kutsi bir rivayet. Çünkü Resulullah da bu aktarımda bir ravi gibidir. Allah'tan aktarıyor. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah Azze ve Celle buyurdu ki diye devam ediyor. Şu halde Zat-ı İlahi'nin kendisi hakkında konuştuğu gayrimetlu bir vahiy bu. Buyurmuş ki Hak Teala, El-İzzu izari vel-kibriya'u ridai. İzzet benim izarım, kibriya ise ridam gibidir. Elbette Allah'ın izarı ridası olmaz. Cenab-ı Hakk'ın alttan giydiği ya üstüne aldığı bir kıyafet söz konusu değil. Ama teşbih ile bize anlatıyor. Biz nasıl alttan giydiğimiz ile, üstten giydiğimiz ile onurumuzu, haysiyetimizi, saygınlığımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz, bizler anlayabilelim diye Cenab-ı Hak bunlar üzerinden teşbihte bulunmuş. Bu kez kibriyasını da

ridası olarak, yani üstlük olarak üstten giydiği bir şeye teşbih etmiş. Ayet-i kerimede Hak Teala وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ göklerde ve yerde kibriya ona mahsustur. Bu mutlak üstünlük demek. Her vakit namazda mabetlerimizden yükselen Allahu Ekber nidası bunu haykırır. Kibriya onundur, büyüklük onundur. Her ne varsa Cenab-ı Hakk'ın karşısında küçük kalır. Çünkü Allah en büyüktür. Bizler fakiriz, zengin olan odur. Ya eyyuhannas, entumul fukara'u ilallah. Wallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar, sizler fakirsiniz. İhtiyaç halindesiniz. Her an Cenab-ı Hak'tan beklemektesiniz. Halbuki Allah mutlak zengin olandır. Ve huve yut'imu ve la yut'am. Yediren içiren odur. Asla o yedirilip içirilmez. Büyüklük ona mahsustur. Sizler hepiniz kulluk ligindesiniz. Hiçbiriniz yükselip başını kaldırıp ilahlıktan herhangi bir biçimde hisse alamaz. Uluhiyet, bütünüyle eşsiz ve benzersiz olan o yegane ilahın Allah Azze ve Celle'nindir. El-Aziz olan O'dur. Kur'an'da bunu nice ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Hak zatına özgüler, El-Aziz, mutlak izzet sahibi, güç sahibi, karşı duranı olmayan mutlak egemenlik sahibi Hak Teala. Ama biri çıkar da Cenab-ı Hak ile yarışmaya kalkarsa, nitekim bir ayette Cenab-ı Hak dedi ki, اَوْ كَلَّذ۪ي حَاجَّ إِبْرَٰهِيمَ ف۪ي رَبِّهِ اَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ Allah kendisine mülk verdi diye kalktı İbrahim'le tartışmaya girişti. Gördün mü adamı? اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُم۪يدُ Hani İbrahim demişti ki, benim Rabbimdir, hayat veren ve öldüren. Kalktı o da dedi ki, قَالَ اَنَا اُحْي وَاُم۪يدُ Benim hayat veren ve öldüren. Kalktı iki tane idamlık kişiyi hapishaneden getirtti, birini affedip salıverdi, diğerinin hükmünü infaz ettirip katletti. Sonra döndü Hazreti İbrahim'e dedi ki, gördün mü bak, birinin hayatını bağışladım, diğerini öldürdüm. Bunu yapan benim, istediğime hayat verir, istediğimi öldürtürüm. Hazreti İbrahim aleyhisselam onun bu mugalatasını, yani demagojisini umursamadan daha farklı makro planda bir karşılık verdi. Dedi ki, فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ Bak, Allah güneşi doğudan getiriyor. فَاَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ Sen onu yarın batıdan getir. Madem ki senin sözün geçiyor, madem ki azamet senindir, izzet senindir, büyüklük senindir, Allah'ı tanımaya yanaşmak istemiyorsun, büyük benim diyorsun, buyur senin sözün geçsin, görelim. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ O kafir olanın bütün havası yerle bir oldu. Çöktü kaldı olduğu yerde. Tamam, yarın görürsün, sabah güneşi batıdan doğurtacağım diyemedi. Senin sözün geçmez. Dolayısıyla izzetin ve kibriyanın, yani büyüklüğün ve azametin karşılığı budur. Kul Rabbine bu hakkını teslim ediyorsa, o zaman ona karşı saygısıyla bunu pekiştirir. Eğer izzet Allah Azze ve Celle'ye özgüyse, kibriya göklerde ve yerde ona mahsus ise, o zaman kul onun olur dediklerine, olmaz dediklerine, emredip yap dediklerine, nehyedip sakındırıp yapma dediklerine dikkat kesilir. Saygı tanımanın bir sonucudur. Yoksa bir taraftan izzet onundur, kibriya onundur deyip, diğer taraftan onun sözü buralarda geçmez demek, bu sokakta geçmez demek, bu evde geçmez demek, bu ticarethanede geçmez demek tam bir çelişki oluşturur. Böylelerinin Cenab-ı Hakk'ın üstünlüğünü gerçek manada hayatlarında saygıyla karşılamadıkları anlaşılır.
İnsanların yanlışlıkla işledikleri günahlar bir yana, çoğunlukla istemsizce yahut cehaletle işlenenler bir yana, bunlara günah diyoruz, bile isteye işlenenler, baş kaldırarak, hayır onun dediği değil, benim dediğim olacak kabilinden diklenerek gerçekleştirilenler, bu kez Cenab-ı Hak ile izzet yarışına girişmek gibi olur. Allah'ın büyüklüğünü tanımayıp ona karşı diklenmek gibi olur. Ve kul bunu hayatında bil fiil yaşayarak sonuçlandırır. Rabbinin emrine teslim olmaya çalışanlar, hayatlarını Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi yaşamaya çalışırlar. Bunun dışa vuran yanı, El-Aziz O'dur, kibriya O'na mahsustur şeklinde anlaşılır. Kulun bunu tanıdığı ve hayatını buna göre şekillendirdiği şeklinde bir görünüme kavuşur. Yoksa diliyle Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü ikrar eden ama davranışlarıyla bunu hiçe sayan kimseler çok geçmeden fasıklık girdabına düşerler. Fasıklık da küfre o kadar yakındır ki bir adım sonra Allah bunu niye yasak kılmış, ne anlamı var ki diye Hak Teâlâ'nın hükümlerinin yerindeliğini tartışmaya ve hatta reddetmeye cüret ederler. Kişi buna cüret ettiğinde Allah'ın izzetini hafife almış, kendisini öne çıkarmış olur. Çünkü kimin sözü geçiyorsa onun üstünlüğü cari demektir. Bireyin hayatında Allah'ın sözü geçmiyor ise o birey Cenab-ı Hakk'ın üstünlüğünü tanımaktan uzaklaşmış demektir. Aynı şekilde toplumların hayatında Cenab-ı Hakk'ın sözleri geçmiyorsa o toplumlar Cenab-ı Hakk'ın mutlak üstünlüğünü tanımaktan uzaklaşıyorlar demektir. Halbuki izzet nasıl ona özgüyse, söz de onun, buyruk da onundur. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın sözü mü en üste olandır. O yüzden insanımız, Allah kelamı oldu mu ayet, dedim mi akan sular durur derler. Tartışmasız ve mutlak üstünlüğünü ifade etmek için, ayet mi hadis mi ki diye başka şeyler ile karşılaştırırken bunun farkını böyle ortaya koyarlar. Çünkü bilirler ki Allah'ın sözü ve elçisinin vahyin denetimindeki o mümtaz pratiği yani sünneti Allah'ın mutlak üstünlüğünün hayatımızdaki izdüşümüdür. Yoksa bu hadisi şerifi levhalara yazsak, duvarlara assak, bir yandan bunlar baş tacı ediyormuş gibi yapsak ama diğer yandan hayatımızda, evimizde, sokağımızda, caddemizde, iş yerlerimizde Cenab-ı Hak bu iş böyle olsun, şu işin doğrusu şudur dediği halde bunları umursamasak, ciddiye almasak o zaman tutarsız davranmış, Cenab-ı Hakk'ın izzetini ve kibriyasını gerçek manada tanımamış oluruz. İşte Cenab-ı Hak onlara seslenerek söylüyor. فَمَنْ يُنَازِعُن۪ي ف۪ي وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bu ikisinden birinde kim benimle yarışmaya girişirse, kapışmaya girişirse, yani hayır benim de izzetim var, hep Allah'ın dediği olmayacak, benim dediklerim olacak, Allah yanlış konuşmuş, ben doğrusunu söylüyorum gibi Cenab-ı Hakk'ın hükmü varken kendisi alternatif oluşturmaya kalkarsa, işte o an kendisini Cenab-ı Hakk'ın karşısında yeni bir ilahmış gibi takdim etmiş olur. Halbuki biliyoruz ki Allah bir konuda bir şey söylemiş ise, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Ne bir mümin erkeğe ne de bir mümin kadına, اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Resulü bir konuda hüküm ortaya koymuş ise, اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Artık müminler için erkeğiyle kadınıyla herhangi bir alternatif kalmaz. O konuda ayet varsa yahut sahih bir rivayet var ise konu o şekilde icra edilecek demektir. Hayatımızda o şekilde karşılık bulacak demektir.
konu müzakereye kapalıdır. Bu denli izzet ve kibriya

Allah'a mahsustur. Ama yok, ben bunu da müzakereye açarım. Allah öyle diyorsa da ben şöylesini yaparım demek, işte bu münazaya girişmek olur Cenab-ı Hak ile ve Allah'ın mutlak üstünlüğünü, azametini ve kibriyasını tanımamak olur. Allah sadece göklerde ve göklerdeki işleri yöneten birisi değildir. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ O gökte de, düzeltiyorum, o gökte de yegane tek bir ilahtır, arzda da yerde de yegane tek bir ilahtır. Onun sözü gökte de geçer, yerde de geçer. Geçmek zorundadır. Bunu ihlal edenler Cenab-ı Hakk'ın izzetini ve kibriyasını tanımamaya girişen ve baş kaldıran kimselerdir. Her kim böyle yaparsa fakat azabtuhu buyurmuş ki Hak Teala onu azabıma alırım. Cenab-ı Hak bizlerin yanlış yapabilmesini toleransla karşılıyor. Allah'ım sen öyle diyorsun ama ben senin dediğin gibi yapamadım bu sefer. Bir sonrakine inşallah senin dediğin gibi yapacağım. Ne olur beni bağışla diyen herkesi bağışlayacağını haber veriyor. Hem de burada bir sayı sınırı da koymamış. Yine bu kez de olmadı ya Rabbi. Ama söz yine senin sözün. Yanlışı ben yaptım. Bir sonrakinde inşallah senin istediğin gibi yapacağım diye diye bir kul ne kadar yanlış yaparsa yapsın, elbette ki söz senindi ya Rabbi, ben yanlışı yaptım düzeyinde kaldığı sürece teorik olarak affedilebilir bir durumdadır. Ama bu düzeyi aşar da evet sen öyle diyorsun ama ben bilerek öyle yapmadım çünkü sen yanlış konuşmuşsun, doğrusu o şekilde değil, doğrusu benim yaptığım şekildedir. Ben böyle yaptım ve böyle yapmaya devam edeceğim. İşte Allah'ın izzetine dokunan, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü aşındırmaya çalışan, örseleyen, buna bağışlayın ifadeni, burnunu sokan hadsizlik işte bu safha. Bir insan düşünün ki hayatı boyunca faizle iştigal etmiş, haramla iştigal etmiş ama Allah'ın yasağını hep tanımış. Elbette Rabbim en doğrusuna hükmetmiş, bizi en iyisine iletmiş ama ben bir türlü bunu başaramadım, çok mahcubum dediği sürece hep günah tarafında kalır ve günahlar affedilebilirdir. Ancak haddini bilmez, bu düzeyi aşar, Allah yasaklamış ama ne diye yasaklamış ki, hiç gerek yoktu, bunun neyi kötü, nesi kötü, neden yasaklamış? Bu haram olmamalıydı. Bu helaldir aslında kabilinden Cenab-ı Hakk'ın hükmünü reddedecek şekilde, tanımayacak şekilde taşkınlığa yönelirse işte Allah'ın izzetine, büyüklüğüne, azametine meydan okumaya başlamış demektir. Allah'a karşı kendisini ilah edinmeye girişmiş demektir. Allah böylelerini affetmez. Cenab-ı Hak, ya Rabbi kusura bakma yanlış yaptım, bağışla beni diyenlerin hepsini affedebileceğini vaat etti. Ancak Cenab-ı Hakk'a dönüp ne kadar kusura bakarsan bak ben bilerek isteyerek yaptım, tanımıyorum senin hükmünü diyenleri ise azabıyla tehdit etti. فَمَنْ يُنَازِعُن۪ي ف۪ي وَاحِدٍ مِنْهُمَا Kim ki benim azametimi ve büyüklüğümü tartışmaya açar, bunlara karşı meydan okursa, bile isteye bana karşı diklenirse فَقَدَ عَذَّبْتُهُ onu azabıma alırım. Tabii ki onları da alsın azabına Cenab-ı Hak. Kimsenin Hak Teala'ya meydan okuması, hadsizlik yapması, haddini tanımaması, bilmemesi ve baş kaldırması söz konusu olamaz. Cenab-ı Hakk'ın bunu da toleransla karşılaması adeta kulunun karşısında ezilmesi ve küçük düşmesi gibi olur. Bu asla olacak bir şey değildir. Günahlarımızı bağışlaması bile Rabbimizin muazzam bir rahmetinin, mağfiretinin neticesiyken, kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tanımamayı inatla koca bir ömür sürdürmüş olanları da Cenab-ı Hakk'a karşı
aklamayı düşünmüştüm.

0: savunmayı düşünmek akla ziyan bir şeydir. Allah'ı asla tanımamayı esas almış, bir ömür geçirdiği onca farklı koşullara rağmen ısrarını, inadını Cenab-ı Hakk'a karşı diklenerek sürdürmüş olanların bu sonsuza ıraksayan ve asla ile tanımlanan başkaldırılarının bire bir karşılığı ebedi cehennemdir. Cezaen vifaka. Asla boyun eğmeyeceklerin varacağı ebedi azap yurdu. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Yani İmam Buhari'nin sahihini almadığı, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim," dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre, oruçların en faziletlisidir," buyurdu. "Bundan daha fazlasına gücüm yeter," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bundan daha faziletlisi yok."

0: yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.
1: Hüsnü hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan, kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla, her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla, bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş, humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulü

gönlünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca hicret konusundaki sohbetine devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'den hicret için izin istemiş, şu cevabı almıştı. Acele etme ey Ebubekir. Umulur ki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir. 4 aydan beri 2 deve hazırlamış bekliyordu Hazreti Ebubekir. Bir gün beklemediği bir vakitte öğle üzeri Peygamber Efendimiz evine geldi. Hicret için Allah'tan izin aldığını ve bu gece yola çıkacağını haber verdi. Hazreti Ebubekir sevinçten gözyaşlarına boğuldu. O gece 2 ayrı hazırlık yapılıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir hicrete hazırlanıyordu. Ebu Cehil'in özel temii ise Allah Resulü'nü öldürmek için evini kuşatıyordu. Peygamber Efendimiz iş yerini tamamladı, yerine Hazreti Ali'yi bıraktı. Müşriklerin kendisini öldürmek için karar aldıklarını Cebrail

Cebrail bildirmişti. Gecenin bir vaktinde Hazreti Muhammed evden çıktı. Dışarıda eli silahlı dev yapılı adamlar nöbet tutuyordu. Aralarından sessizce geçti. Sanki onlar kör olmuştu. Hiçbiri peygamberimizi görmez oldu. Ve kendisini bekleyen Hazreti Ebubekir'le buluşarak yola koyuldu peygamberimiz. Salih sabırsızlandı. "Hocam, peygamber efendimizi yakalamadılar mı?" Nasrettin Hoca tebessüm etti. "Hayır, yakalayamadılar. O gereken tedbiri almıştı. Mekkelilerin kendisini Medine yolunda arayacaklarını düşünerek çok zekice bir yol izledi. Medine yoluna değil, Yemen yoluna yöneldi. Sev Dağı'nda bulunan bir mağaraya gitti. Sadece bu tedbirle yetinmemişlerdi. Bu mağarada kaldıkları müddetçe her gün Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah geliyor ve geceleri orada kalıyordu. Güneş doğmadan da Medine'ye gidiyordu. Gündüz gelişen olayları öğrenip akşam onlara bildiriyordu. Abdullah'ın kardeşi Esma da onlara yiyecek taşıyordu. Bu arada Hazreti Ebubekir'in çobanı Amir ise hayvanları o bölgede dolaştırmak suretiyle gelip gidenlerin izini siliyordu. Hicret gecesi Peygamber Efendimiz'i öldürmek için toplandılar. Onun evden çıkmadığını görünce beklemediler, eve girdiler. Yatakta Hazreti Ali'yi görünce de şaşkına döndüler. Onu hemen sorguya çektiler. "Muhammed nerede?" "Bilmiyorum." Bu cevap üzerine çıldıran müşrikler evin her tarafını aradılar ama kimseyi bulamadılar. Durumu büyüklerine haber verdiler. Hazreti Ebubekir'in evine gittiler. Orada da Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir'i göremediler. Kendilerine bilgi vermeyen Esma'yı hırpaladılar. Ellerinden Hazreti Muhammed'i kaçırmışlardı. Mekkeliler saldırganlaşmış, azgınlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'in başına ödül koydular. Her tarafa haber gönderdiler. Her kim onu ölü veya diri getirirse ona tam 100 deve verilecekti. 100 deve büyük ödüldü. Tüm kafirler Hazreti Muhammed'i yakalamak için seferber oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Sevr mağarasındayken tehlikeli anlar geçirdiler. Onları yakalamaya çalışan Mekkelilerden bir grup Sevr dağına gelmişti. Kafirler tüm yolları, geçitleri ve mağaraları arıyorlardı. Ve işte şimdi tam yanlarına gelmişlerdi. Hazreti Ebubekir korkuya kapıldı. Kendisi için değil, Peygamber Efendimiz için ona bir zarar gelmesinden korkuyordu. "Ya Resulallah geldiler, bizi görecekler." Gelenlerin ayaklarını görüyor, seslerini işitiyorlardı. "Şu mağaranın içine de bakalım mı?" Hazreti Ebubekir'in korkusu daha da arttı. "Ya Resulallah, eğilseler bizi görecekler." "Korkma ey Ebubekir, endişelenme. Allah bizimledir. Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun?" Tevbe suresi 40. ayet şöyledir çocuklar. "Eğer siz ona yardım etmezseniz, bu önemli değil, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. Mekkeliler mağaraya girmekten vazgeçtiler. "Baksana, bu mağaranın ağzına örümcekler ağ örmüş. Kuşlar yuva yapmış. Muhammed burada ne gezer?" Ve dönüp gittiler. Allah her zaman olduğu gibi korumuştu onları. Allah kendi yolunda olanları her zaman korur. Pazartesi sabahı güneş doğmadan Allah Resulü Hazreti Ebubekir'le yol rehberi Abdullah bin Urayqıt'la birlikte Sevr'den çıktılar. Tehlikeli yolculuk başlamıştı. Peygamber Efendimiz her yerde aranıyordu. Bu yüzden çok dikkat ediyorlardı. Hazreti Muhammed Mekke'den ayrılıp biraz uzaklaşınca geriye döndü, Mekke'ye baktı ve hüzünlendi. Mübarek dudaklarından şu cümleler döküldü. "Ey Mekke, vallahi biliyorum ki sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısısın, en güvenli yersin. Eğer halkın beni çıkarmasaydı asla senden ayrılmazdım. Bana senden daha sevimli yer yoktur." Peygamber Efendimiz sonra ellerini semaya açarak şu duayı yaptı. "Ey Allah'ım, sen beni sevimli olan bir beldeye götür. Beni beldelerin daha sevimli olanına yerleştir."
Gerçekten de sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimizin duası kabul edilmişti. Medine ona çok sevimli hale gelmişti. Ve Medine, İslam'ın temellerinin atıldığı, yayıldığı bir merkez olacaktı artık. Allah Resulü yol boyunca değişik olaylar yaşadı. Yakalanmamak için farklı yollardan gidiyor, gündüz dinlenip gece yol alıyorlardı. Bir defasında Süraka adında ünlü bir iz sürücüsü neredeyse onları yakalamak üzereydi, ancak tam 3 sefer atının kuma saplanması üzerine takipten vazgeçmişti. Böylece Hazreti Muhammed'in gerçekten bir peygamber olduğunu anlamış ve Müslüman olmuştu. Medine yolunda Peygamber Efendimizin bir kadınla görüşmesi de ilginç oldu. Biraz et ve hurma satın almak için bir çadıra uğradılar. İçeride Ümmü Mabet adında bir kadın vardı. "Bize yiyecek bir şeyler satar mısın?" "Vallahi hiçbir şeyim yok," dedi kadın. "Bize biraz süt verir misiniz?" Ümmü Mabet adındaki kadın çadırın önünde duran koyunu gösterdi. "Sadece şu koyunum var. O da kısır ve hiç sütü yok. Bizim hayvanlar daha gelmedi." Peygamber Efendimiz, "Benim sütü sağmama izin verir misiniz?" dedi. Kadın gülerek cevap verdi. "Tabii, buyurun." Kısa bir müddet sonra tencereler sütle dolmaya başlayınca Ümmü Mabed'in gözleri fal taşı gibi açıldı, gördüklerine inanamadı. Kendisi de dahil herkes kana kana süt içti. Bu yolda yaşanan bir başka heyecanlı olay da Büreyde'nin Müslüman oluşudur. Büreyde, Peygamber Efendimiz'i yakalamak için 80 adamıyla takibe çıkmıştı. Allah Resulü ile karşılaşan Büreyde ve adamları oturup onlarla sohbet ettiler. Peygamberimiz kendisine Kur'an okudu. Onu ve arkadaşlarını imana davet etti. Büreyde Peygamberimizi yakalamak isterken kendisi yakalandı ve Müslüman oldu. Nasrettin Hoca çocuklara baktı. Herkes can kulağıyla dinliyordu. "Burada dersimizi bitirelim mi arkadaşlar?" İtirazlar yükseldi. "Hayır hocam, devam edelim." Asaf'la yan yana oturan Berra heyecanla sordu. "Hocam, Peygamber Efendimizi yakaladılar mı?" "Hayır kızım, yakalayamadılar." Allah Resulü günlerce süren yolculuk sonrası Medine'ye yaklaştı. Önce Kuba'ya gitti. Kuba, Medine'ye yakın bir köydü. Orada bazı Müslümanlar vardı ve Peygamberimizi bekliyorlardı. Onun gelişini Müslümanlar sevinçle karşıladı. Orada tam 14 gün kaldı. Bu süre zarfında Evs ve Hazreç kabilesine bağlı Müslümanları bir araya getirerek düşmanlıkları giderecek toplantılar yaptı. Cuma günü oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz Kuba'dan ayrılınca yolda cuma namazı vakti geldi. Ranuna denilen vadide ilk cuma namazını kıldı. 100 kadar Müslüman bu namazda bulunmuştu. Peygamber Efendimizin Medine yolunda olduğunu bilen Müslümanlar onu hasretle bekliyordu. Mekkeli Müslümanlar da onu çok özlemişti. Medineli yeni Müslümanlar onunla tanışmak, onu misafir etmek istiyordu. Müslüman olmayanlar da merak içinde gelecek önemli misafiri görmek istiyordu. Ve bir haber tüm Medine'ye yayıldı. "Hazreti Muhammed geliyor." Herkes yollara döküldü. Müminler sevinçten adeta uçuyorlardı. Kafirler şaşkınlıkla izliyordu. Yahudiler kıskançlıkla bekliyordu. Bazıları da ne olacak diye gözlüyordu. İnsanlar sıra sıra dizilmişti. Kutlu misafiri yakından görmek, ona dokunmak, onu ağırlamak, onunla konuşmak istiyorlardı. Herkes onu misafir etmek istiyordu. Kimseyi üzmek istemeyen Peygamberimiz kime misafir olacağını güzel bir yöntemle belirledi. "Deveyi serbest bırakın, o nerede durursa benim yerimde orasıdır." Deve süzüle süzüle yol aldı ve boş bir alanda durdu. Peygamber Efendimiz de oraya en yakın eve misafir oldu. Bu bahtiyar insan Ebu Eyyub el-Ensari idi. Allah Resulü'nü Medine'de karşılayanlar arasında çocuklar da vardı. Onu coşkuyla karşılıyor, seviniyor, mutlu oluyorlardı. Peygamber Efendimiz onlardaki sıcak ilgiyi, içten sevgiyi görünce yanlarına giderek sordu. "Beni seviyor musunuz?" Hepsi bir ağızdan cevap verdi. "Evet ya Resulallah, seni çok seviyoruz." "Vallahi ben de sizi çok seviyorum." Nasrettin Hoca çocuklara seslendi. "Sizler de Peygamber Efendimiz'i seviyor musunuz?" Yüzlerce yıl önce Medine'de yankılanan sesler bahçeyi doldurdu. "Evet, Peygamberimizi çok seviyoruz." "Öyleyse Medineli çocukların ve gençlerin söylediği ilahiyi hep birlikte söyleyelim ve Peygamber Efendimiz yanımızda bizi ziyarete gelmiş gibi ona sevgimizi sunalım çocuklar."
ay doğdu üzerimize.

0: veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir meclisten yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
3: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi.

sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Var mıdır, vacip midir?
3: Yeni midir? Zorlama var mı?
4: Hangi kişiler kullandığı için?
5: İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum?
4: Kadın değil,
1: öğrenmek herkese farzdır.
6: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programı Diyanet Televizyonumuzdan canlı yayınla evlerinizde, hanelerinizde misafir olacak. Yaklaşık bir saat sürecek bu misafirlikte. Dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sorularımızı sorup cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın Mehmet Kapukaya hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılabilirsiniz. Muhterem hocamıza telefon üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını yazılı şekilde sormak isteyen, belki biraz da detay isteyen meselelerde tüm detayları bize iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına inşallah aktarırım. Bazen hemen soramıyorum. İlerleyen dakikalara ya da ilerleyen günlere kalıyor. Bu manada anlayışınıza sığınıyorum efendim. Hakkınızı helal edin.

0: Şimdiden söyleyeyim. Aynı zamanda bizleri radyoları başına dinleyen dostlarımızın varlığını da biliyoruz. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de selamlayalım. Onlardan gelecek soruları da beklediğimizi ifade edelim efendim. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısı için Çankırı'ya gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, iyiyim hocam. Sizinle beraber olduğum için de daha iyi hissediyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Var mı müsaade efendim, telefona geçirelim hemen. Çankırı'ya gideceğiz demiştik, Muharrem Bey hattımızda. Alo.
2: Dur hocam.
0: Hoş geldiniz Muharrem Bey.
2: Hoş bulduk Furkan hocam. Cümleden hayırlı vazifeler, hayırlı akşamlar hocam.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun efendim, Allah razı olsun.
2: Sizlerden Allah razı olsun. Sizi severek izliyorum hocam. Çok memnun oluyorum.
0: Sağ olun. Allah razı olsun.
2: 76 yaşındayım.
0: Maşallah. Maşallah.
2: Her gün seve seve izliyorum. Sorum herhalde gelmiştir.
0: Ben sizden duyayım Muharrem amca sorunuzu. Şimdi, tamam. Şu anda dinliyoruz
2: ben
0: sorunuzu.
2: Ben İstanbul'da bir camiye gitmiştim. Salat-ı Fitr namazını hoca gece namazı olarak niyetleneceğiniz dedi. Ben de bu mu doğru yoksa Salat-ı Fitr namazına niyet ederek mi caiz olan hangisi, bunu öğrenmek istiyorum hocam.
0: Peki. Soralım bakalım hocam ne diyecek. Hürmet ediyorum Muharrem amca. Sağlık afiyet diliyorum size de. Çankırımıza da hasreten selam olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Demek ki o esnada camide hocamız cemaati bazen böyle ilmihal okumaları falan yaparlar. Hocamız bir konuyu anlatırken böyle bir ifade kullanmış olabilir. Ya da sordular, böyle söyledi. Gece namazı diye niyet etse ne olur? Salati vitir diye niyet etse ne olur? Bu konuyla alakalı bilgilerinizi isteriz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bazen çok önemsiz detaylara girdiklerini görüyoruz insanların. Burada da çok önemsiz bir detay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vitir namazını bize anlatırken bunu bize tavsiye ediyor. Ve vitir ifadesini kendisi de kullanıyor Peygamberimiz. Bu namazdan, faziletinden bahsederken ela ve hiyel vitir, bu vitirdir diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ağzından böyle çıktığı için Salatül Vitr, fıkıh kitaplarımızda bu isim zaten var. Yani vitir namazı diye var. Geceliğin kılınan bütün namazların adı, zaten genel adı Salatül değildir. Yani gece namazıdır. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceliğin kalkıp namaz kılmıştır. Ki bu Muharrem ayı içerisindeyiz. Bu vesileyle herkesin yeni hicri yılını tebrik ediyorum. Aynen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günlerde, bu aylarda oruç tutmanın, namaz kılmanın sevabını anlatırken, oruç bu ayda anlatıyor Peygamber Efendimiz. Şöyle bir ifadesi var. Efdalü siyami ba'de Ramazan şehrullahil muharram. Oruçların en faziletlisi Ramazan ayından sonra Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bizim için soruyla alakalı bölümü şimdi burada geliyor. Ve efdalü salati ba'del feridati salatul leyl. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır. Geceliğin kılınan namazdır diyor. Dolayısıyla bunun içinde vitir var, bunun içinde teheccüd var, bunun içinde diğer gece kılınan namazlar hepsi de var. Dolayısıyla bizim vitir namazına vitir dememizde herhangi bir sakınca yok. Buna biz vitir de deriz. Gece namazı da genel olarak böyle deriz. Genel olarak gece namazı dediğimiz zaman vitir de zaten bunun içerisine dahildir. Hayır, bunun adı vitir değildir, gece namazı diyeceksiniz demek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yeterince bilmemekten kaynaklanan bir yanlış bilgidir diyelim.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında bugün bizim yılbaşımız, hattımızda telefonumuz olduğu için ben bekletmemek adına önce telefonu alayım dedim. Zaten konu da bizi oraya getirdi. Hicri 1448 1 Muharrem'deyiz. Artık 1 Muharrem'i de uğurladık, kabul edelim. Hicri yılbaşı ile alakalı neler söylemek lazım? Muharrem ayının önemi. Bazen sosyal medyada görüyorum işte yılbaşına özel yapılması gereken bir takım ödev ve sorumluluklardan bahseden içerikler, yazılar, videolar var. Bunlar da izleyicilerimizden genelde ortak sorun mahiyetinde gelen şeyler. Şöyle genel bir konuşsak hocam, Müslümanın hicri yılbaşının da ne kadar önemli olduğundan bahsetsek.
1: Tabii. Şimdi hicri yılbaşı bize Peygamber Efendimizin hicretini anlatıyor. Zaten hani hicri dememizin de belki bir anlamı budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret buyurdular ve Medine'yi şereflendirdiler. Müslümanlar öteden beri bazı takvimleri kullanıyorlardı. Ama bunlar pek Müslümanların içine sinmiyordu. İslam devleti genişlediği zaman bazı konularda tarih yazmak çok önemli hale geldi. Yani devlet işlerinde daha önceden şöyle diyorlardı, işte fil olayından şu kadar zaman sonra, fil olayından işte bir sene sonra, 6 ay sonra falan filan.
0: Aslında yine bir başlangıç seçmişler.
1: Evet, bir başlangıç seçiyorlar, bazı tarihleri söylüyorlar. Tabii fil olayını mesela diyelim ki başka yerdeki devlet adamları ne bilirler? Onun yerine bir takvim, yani bize özgü olan, Müslümanlara özgü olan bir takvim kullanalım dediler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında sahabe-i kirama sordular, yani hangisi olsun. Bazıları dediler ki Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi olsun. Bazıları dediler Peygamberimizin peygamber olduğu tarihi olsun. Bazıları işte hicret olsun. Bazıları da dediler ki Peygamber Efendimizin vefatını esas alarak bize özgü bir takvim icat edelim dediler. Ve bunların içerisinde insanlar bu Peygamber Efendimizin hicretini esas alan takvimi daha çok benimsedi sahabe-i kiram. Ve Hazreti Ömer Efendimiz de bunu tescil etti ve o günden itibaren artık takvimler Peygamber Efendimizin hicretine göre düzenlendi. Bu niye önemli? Çünkü Müslümanlar başkalarından bazı konularda bağımsız ve ayrı hareket etmeliler. Onlara ait özel bir kültür var. Yani bize ait özel bir kültürümüz var. Peygamberimiz de zaten hayatı boyunca bunları hep bu içeriklere önem vermiştir. Yani başkalarına benzememeye, bizden olmaya, içeriden olmaya önem vermiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayla ilgili biraz önce bahsettiğim üzere bir oruç var. Efendim ki bu da Muharrem ayının 10. günü, 9. 10. günü veya 10-11. günü. Peygamber Efendimiz Medine'yi şereflendirdikleri zaman orada Yahudilerin oruç tuttuklarını gördü. Ve onlara bugün neden oruç tutuyorsunuz diye onlara sorduğu zaman dediler ki ya Muhammed biz veya Ebul Kasım diyorlardı peygamberimize. Efendim biz bu güne çok önem veriyoruz. Zira bizim peygamberimiz Hazreti Musa aleyhisselam ve ona iman edenler bugün Firavun'un zulmünden kurtuldular. Bu yüzden Hazreti Musa aleyhisselam bir şükür ifadesi olarak bugün de oruç tuttu. Biz de ona ittibaen oruç tutuyoruz dediler. O zaman Peygamber Efendimiz buyurdu ki ben Musa'ya sizden daha yakınım. Çünkü peygamberler birbirinin bir nevi amca çocukları gibi. Yani hepsi peygamber. Elbette ki onlardan daha yakın olacaklar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak Yahudilerden biraz farklı olabilmek için dedi ki Müslümanlara siz artık 9. 10. günleri oruç tutun. Tek gün oruç tutmayın.
0: 2 gün olsun dedi.
1: 2 gün olsun dedi veya 10-11. günleri böyle tutun diye Peygamber Efendimiz onlara söyledi. Ama arzu eden kişi 3 günde tutabilir. Yani 9, 10, 11. Ama sadece 10. günü, aşure günü oruç tutmak ise mekruhtur. Neden? Onlara benzemeyelim diye, yani Yahudilere benzemeyelim diye bugün de oruç tutmak mekruhtur. Bu aya mahsus özel bir namaz çeşidi Yoktur.
0: Özel bir zikir var mı peki hocam?
1: Hayır, bu aya mahsus da yani Muharrem zikri diye güzel sordun Furkancığım.

0: özel bir zikir yoktur. Müslümanın zikirleri bellidir. Sabah zikri bellidir, akşam zikri bellidir, gece zikirleri, bunlar hepsi var ama bu aya mahsus özel bir zikir yok. Ama sosyal medyada görüyoruz. Hani bazen biz takılıyoruz ya Furkan'cığım. Hani sosyal medya hocaları bazen, evet, Peygamber Efendimiz'den tırnak içerisinde fazla biliyorlar. Veya ondan fazla müttaki olmaya çalışıyorlar. Peygamberimizin kılmadığı, kılmasını tavsiye etmediği namazları insanlara tavsiye ediyorlar. Efendim yok bilmem işte Muharrem ayının 10. gecesi, yani önce gece sonra gündüz geliyor ya efendim.
1: Şu namaz,
0: şu namaz kılınacak, şu okunacak, şu kadar sayıda, şu zikirler yapılacak falan. Yok efendim Muharrem ayına giriş duası falan gibi. Öyle belli bir aya giriş duası yok ki, peygamberimiz her ay girdiği zaman duaları okuyor.
1: Ya da yeni bir yıla giriş duası var.
0: Evet, öyle bir yeni bir yıla giriş duası diye bir dua yok. Zaten biraz önce ne anlattık? Bu takvim, yani hicri takvim peygamberimizin zamanında kullanılmıyordu. Peygamberimizden sonra icat edildiğine göre yeni yıla giriş duası diye bir dua olabilir mi? Olmaz tabii ki.
1: Eyvallah hocam. Bu konuyla alakalı belki ilerleyen dakikalarda yine sormamız icap eden şeyler olabilir. Çünkü Muharrem ayına özel bir takım bazı yapılan işlemler de var. Onlarla alakalı da sorular soracağım. Hattımızda bir telefonumuz var. Daha fazla bekletmeyelim. İzmir'den Gülşen Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo, sesim geliyor mu?
1: Geliyor Gülşen Hanım, hoş geldiniz.
2: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Ellerinizden öperim inşallah. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun efendim.
2: Hocam, hocama sorum. Eşim, bazı hocalar borsa için helal deniliyor. Bazıları haram deniliyor da. Kafamız çok karıştı. Eşim bir ara böyle hisse alıp satıyordu. Hani sonra bıraktık, sonra tekrar başladı. Helal diyormuş hani bazı hocalar diye. Emin olamadım, içime dert oldu da onu sorayım dedim hocama.
1: Peki, soralım.
2: Bir soru daha sorabilir miyim?
1: Bir soru kabul edebiliyoruz. O yüzden hani daha fazla izleyicimize fırsat vermiş olalım. Size ve eşinize sağlık, afiyet, muhabbet diliyorum. Rabbimiz hayırla rızıklandırsın. İzmir'e selamlar. Şimdi borsa dediğiniz şey şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı yer. Dolayısıyla hani helal işlerle uğraşanlar var, haram işlerle uğraşanlar var. Bütünüyle borsa helaldir ya da bütünüyle borsa haramdır demek ne kadar doğru? Buna nasıl cevap verirsin?
0: Soruyu çok güzel sordun Furkan'cığım. Tebrik ediyorum seni. Yani borsa mutlak olarak haramdır denilemez. Borsa mutlak olarak helaldir de denilemez. Dolayısıyla biz borsanın içeriğine bakmamız lazım. Borsanın içeriğine nasıl bakacağız? Borsada almış olduğumuz hisse senetleri helal olan bir hisse senedi ise ve şirket olarak, efendim, şirketin bu alanda çalışması helal ise, hı hı, biz onların hisse senetlerini alıp satabiliriz. Ama haram ise, bu hisse senetlerinin bizatihi kendileri haram ise veya şirket olarak gayrimeşru işlerle uğraşıyorsa, o takdirde biz onlara yardımcı olmamak amacıyla onların hisse senetlerini alıp satamayız.
1: Eyvallah. Ya, olaya böyle bakmak, evet, lazım. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'dan Emin Bey hattımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz Emin Bey.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Buyursunlar efendim.
3: İyi akşamlar hocam.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
3: Benim sorum şöyle hocam. Bana idrar torbası bağlandı.
1: Evet.
3: İdrar torbası bağlandı. Ben namazlarımı nasıl eda edebilirim diye şey yaptım. Bir de hanımlar başı açık abdest alabilir mi?
1: Soralım, onu da soralım. Peki. Şifa diliyorum size Emin Bey. İnşallah sağlığınıza daha iyi bir şekilde kavuşursunuz. İstanbul'a selamlar. Evet, artık idrar torbası olunca insanın abdestini bozuk bozmaması biraz kendi iradesi dışına çıkıyor. Otomatikman.
0: Ve de bilemez. Var.
1: Bilemez de, farkında, evet, da olamaz. Dolayısıyla abdestle beraber de namaz gibi ibadetlerini nasıl yapacak?
0: Evet, özürlü hükümlerine göre bu kişi abdestini alır. Yani özürlünün abdest alması nasılsa bu kişi abdestini o şekilde alır. Kısaca böyle ifade edelim. Bu konuda detaya girmeye gerek var mı Furkan?
1: Ya belki şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bu idrar meselesi Emin Bey'in abdestini bozmuyor. Ama bunun dışında abdesti bozan bir hal başına gelirse abdesti bozuluyor. Yeniden alması lazım desek.
0: O zaman detay yapalım.

0: biraz.
1: Buyurun hocam. Hakkınızı helal edin.
0: Estağfurullah.
1: Belki bilmiyorlardı.
0: Tamam, diyorsun. Peki. Şimdi özürlünün özür durumu neyse, beyefendiden örnek verecek olursak, idrarla ilgili bir sorunu var. Seyircilerimiz bizi bağışlasınlar, kusura bakmasınlar. Şimdi idrarla ilgili bir sorunu var. Bunun özrü ondandır. Dolayısıyla bu kişi Hanefi mezhebine göre vaktin yeni bir vakit girdiği zaman abdestini alacak ve bu şekilde ibadetlerini yapacak. Diğer vakte kadar kendisini abdestli kabul edecek. Hatta namaz içinde bile hissetse kendisinden idrar geldiğini, efendim özürlü hükümlerine göre ibadetini yerine getirecek, namazını bozmadan devam edecek. Bu konuda eğer özrü değil de başka bir sebep olursa, mesela küçük abdest değil de büyük abdestini bozarsa, o zaman tabii ki yeniden abdest alması gerekir. Veya vücudunun bir yeri kanarsa yeniden abdest alması gerekir. Bu özürlülük hali sade özrüyle ilgilidir. Malikiler, bunu da söyleyelim insanlara kolaylık olsun. Evet, çünkü efendim. Böyle hani özürlü olanlara zor oluyor. Her vakit abdest alıp almamak. Efendim bazı yatalak hastalar oluyor. Onlara da bir kolaylık olsun diye söyleyelim. Maliki mezhebine göre vaktin girmesiyle de özürlünün abdesti bozulmaz. Çıkmasıyla da bozulmaz. Özrünün dışında biraz önce söylediğimiz gibi idrardan özürlüyse büyük abdestini bozmasıyla bozulur. Yeniden abdest alması gerekir. Yoksa efendim Maliki mezhebine göre 1, 2, 3 vakit, 4 vakit namaz kılabilir. Bu bir kolaylıktır. İnsanların Maliki mezhebine geçmesi de gerekmez.
1: Sadece bu konuda Maliki mezhebi gibi hareket edebilir.
0: Aynen.
1: Eyvallah. İkinci sorusu, yani normalde ikinci soruyu almıyorduk ama ben devamı gibi düşündüm. Artık duyuldu o soru, onu da soralım. Hanımların başı açık şekilde abdest almaları da bir sıkıntı var mı? O şekilde abdest alsalar geçerli mi?
0: Evet, çok kısa ve net bir cevap verelim. Hanımlar başı açık abdest alabilirler mi? Alabilirler ama erkeklerin olmadığı yerde.
1: Peki efendim. Sosyal medyadan Şerife Hanım'ın selamları var size. Yani bunu biz de söylüyoruz. Birisi hastalık çekiyor. İşte uzun süre problemler yaşıyor. Yatakta bakıma ihtiyaç duyan bir halde kalıyor. Vefat edince diyoruz ki Allah kurtardı. Allah çektirmedi. Bu acaba günah olur mu? Bu hususla alakalı hocamız ne söyler demiş. Sizden cevap bekliyoruz.
0: Evet. Deminki soruya bir ilave yapayım. Bazı yanlış anlayabilirler.
1: Buyurun hocam.
0: Bu erkekler derken hani mahrem erkekler onu görebilir hani kocası çocuğu gibi.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Bu Allah kurtardı ifadesi hakkında ne söylüyorsunuz?
0: Evet, Allah kurtardı ifadesini kullanmak çok isabetli değil. Yani çünkü Allah'ın onu kurtarıp kurtarmadığı, öbür dünyasının ne olup olmadığını biz bilemeyiz. Bu çok isabetli bir cümle olmadığını söylememiz gerekiyor. Lakin böyle söylediği zaman insanlar bunun ahireti kurtuldu demek istemiyorlar. Yani
1: hastalıktan kurtuldu,
0: hastalıklardan
1: diyor.
0: Kurtuldu, çektiği sıkıntılardan kurtuldu. Bu manada söylenebilir. Ama çok da hoş bir kelime değil.
1: Eyvallah. Tuğçe Hanım'ın selamları var size. 2 yıl önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim, çok şükür diyor. Fakat ne yaptıysam ayn harfini tam olarak okuyamıyormuş hocam. Okuduğum Kur'an kabul olur mu acaba? Bu konuda hocam ne der demiş.
0: Eğer bir kimse bir harfi telaffuz etmekte zorlanıyor, uğraşıyor ve onu bir türlü telaffuz edemiyorsa okuduğu geçerlidir, namazı geçerlidir, endişe etmesine gerek yok. Yani yeter ki onu çıkarmaya gayret göstersin, öğrenmeye gayret göstersin.
1: Eyvallah. Bizim Diyanet Televizyonumuzun YouTube kanalında Kur'an öğreniyorumdu galiba programın ismi. Onun geçmiş bölümleri var. Yani orada hocamız, programı sunan hocamız harfin özelliklerinden bahsederken ağzın hangi kısmından çıktığına dair de bir takım ipuçları veriyor. Dolayısıyla hem soruyu soran Tuğçe Hanım hem de harfleri ve bir takım tecvid kurallarını falan eksik olarak gören ve kendini geliştirmek isteyenler o programları YouTube üzerinden geriye dönük izleyebilir. Eksiklerini de gidermiş olurlar. Bu hatırlatmayı yapayım istedim efendim. Daha güzel okumak adına bir katkı sunmak ne kadar iyi olur. İstanbul'dan Nihal Hanım attığımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Nihal Hanım.
2: Selamun aleyküm hocam. İyi akşamlar.
1: Aleyküm selam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
2: Hocama bir sorum vardı benim.
1: Buyurun.
2: Benim ayaklarımın altından tahlil yapılacak. 2 gün ayaklarımı ıslatmamam gerekiyormuş.
1: Hı hı.
2: Ben de bu arada namaz abdest alırken çıplak ayağımın üstüne mes verdim. Acaba abdestim oluyor mu, namazım oluyor mu onu soracaktım.
1: Soralım Nihal Hanım. İnşallah testleriniz de hayırlara vesile olur. Korkulan bir şey olmaz. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar, şifa diliyorum size. Aslında olay yapılmış yani. Geçmiş belki de devam ediyor ama ayaklarının altını yıkamamış, üstünü meshetmiş. Oldu mu?
0: Ayaklarını yıkaması doktoru tarafından önerilmişse, yani ayaklarını yıkama denilmişse, hanımefendinin yaptığı doğrudur. Çünkü bir organı biz yıkayamadığımız zaman onun üzerine mesederiz. Hatta mesih de eğer zararlıysa yine doktorla konuşsun. Yani su hiç değdirmeyeceksin diyorsa o zaman elini değdirmez. Diğer organlarını yıkar, geçerlidir.
1: Peki efendim. Arif Bey diyor ki, muhterem hocam, ikindi namazının ve yatsı namazının sünnetleri, ilk sünnetleri gayrimüekked sünnet olduğu için kılmamak doğru olur mu diyor.
0: Şimdi kılmamak doğru olur mu şeklindeki bir soruya yani doğru olur diye söyleyemeyiz. Çünkü kılmamak diyor. Kılmak her zaman doğru olur, kılmamak değil. Yani şöyle sorulsaydı, efendim biz bunu bazen kılmasak olur mu? Olabilir.
1: Bütünüyle terk etmek tabii, doğru
0: değil. Tabii, bütünüyle terk etmek doğru değil.
1: Peki efendim. Ankara'dan Sancar Bey telefon attığımızda. Sancar Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar.
3: Ya biz eşimle ben resmi nikah kıldık. Yani memur soymadı bize. Evlenmeyi kabul edilmiş. Sadece imza attık kendi rızamızla. Dinen kabul olum yani.
1: Soralım. Mutluluklar diliyorum size Sancar Bey, eşinize de size de. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Acaba yani bu nikah defterine imza atmak kendi hür iradesiyle kabul ediyorum manasına da gelir mi acaba?
0: Evet. Yani tabii ki sözlü olarak ifade edilse ve arkasına imza atılsa daha iyi olur. Ama imza da bir nevi bunu kabul etmek anlamına gelir. Dolayısıyla nikahları geçerlidir. Bir problem
1: yok. Kabul etsin. Ziya Bey'in selamları var. Bir hanımın Müslüman olarak evlendiği kocası ilerleyen zamanlarda İslam'ın bir emrini inkar etse veya ben artık inanmıyorum dese, Müslüman hanım ne yapmalı? Boşanmalı mı? Belki düzelir diye sabredip evliliğini devam mı ettirmeli? Selam ve dualarımla demiş ve bitirmiş.
0: Allah muhafaza eylesin, böyle bir durumla karşılaşan bir hanım öncelikle karı koca hayatına ara vermeli. Aynı evde kalabilir ama karı koca hayatına ara vermeli. Tabii ki nikahı bu esnada düşmüş oluyor. Onu önce tevbeye davet etmeli ve şüpheleri varsa şüphelerini gidermeye çalışmalı. Eğer kendi gücü yetmiyorsa onu ikna etmeye, onu ikna edecek bir insana götürüp veya bir insanı getirip onu ikna etmeye çalışmalı. İmana dönerse ne âlâ, imana dönmediği sürece karı koca hayatı yaşayamazlar. Eğer tevbe eder, imana dönerse o zaman nikahlarını yenilerler. Bu konuda ihtilaf var. İddet süresi içerisinde mi yeniler yoksa iddet süresi geçtikten mi? O detaylara ben girmek istemiyorum. Ama bir türlü kocası hala iman etmiyorsa, hayır ben böyle yaşayacağım ve inanmıyorum diyorsa, kadın için boşanma hakkı vardır. Mahkemeye müracaat eder ve ben kocamdan ayrılmak istiyorum diye mahkemeye müracaat edebilir.
1: Eyvallah. Zor bir durum, inşallah bir varsayım sorusudur diyeyim. Hiç böyle bir şeyin olmasını temenni etmeyiz.
0: Böyle durumlarla maalesef son zamanlarda sık sık karşılaşıyoruz. Yani insanlar sosyal medyanın da etkisiyle belli bir süre sonra deist oluyorlar, ateist oluyorlar, satanist oluyorlar. Allah korusun, maalesef böyle durumlarla son zamanlarda biraz daha fazla karşılaşmaya başladık. Din İşleri Yüksek Kurulumuza gelen sorulardan da bunu görüyoruz.
1: Eyvallah hocam. Rabbim muhafaza buyursun. Nedim Bey'in selamları var size. Kısmet kapalılığı diye bir şey var mıdır? Varsa nasıl açılır? Benim anne tarafımdan, anne tarafındaki kuzenler Ve bizim ailedeki ablalarım

0: abilerim evlenemiyor. Bir türlü nasip olmuyor. Yaşları da küçük değil. En büyüğü 43 yaşında. En küçüğü 25 yaşında. Fakat bir türlü bu evlilik nasip olmamış. Baba tarafında böyle bir sıkıntı yok. Hepsi evleniyor demiş. Bununla alakalı bir hocam dua ya da önerebileceği farklı bir şey varsa bizimle paylaşabilir mi diye bitirmiş.
1: Böyle kısmetin kapalılığı diye bir şey söz konusu değildir. Çoğunlukla insanlar bir defa zamanında evlenemedikleri için, evlenmek istemedikleri için, bir kısmı yaşı ilerlediği için talipleri çıkmıyor. Talipleri çıkınca da ya kız tarafı ya erkek tarafı bir takım kriterler ortaya koyuyor. Bu kriterlerde anlaşamıyorlar. Bazen basit şeylerde anlaşamıyorlar. Yaşları biraz ilerlediği zaman daha çok seçici oluyorlar. Veya o ortama, yani bekar hayatına alışıyor. Kendisini güya daha özgür hissediyor.
0: Evet.
1: Efendim, yaşlandığı zaman nelerle karşılaşacağını pek tahmin edemiyor. Yani yalnız evde kalmanın, yalnız yaşamanın ne demek olduğunu pek idrak edemiyorlar. İnsanlar sadece hani karı koca hayatı yaşamak için değil, bir arkadaşa da ihtiyacı var. Sohbet edecek bir kimseye de ihtiyacı var. Yani sadece sosyal medya, telefon, televizyon insanın arkadaşı olamaz ki ileriki yaşlarda. Büyük pişmanlık duyuyorlar ve duyduklarında bizlere ifade ediyorlar, görüyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki tavsiyelerine, tecrübelerine uymaları, böyle hani geçinebilir miyim? Biraz bu taviz versin, biraz bu taviz versin. Efendim hani dört dörtlük bir insan, onda on bir insan pek bulmak mümkün değil. Mümkün değil. Biraz bunlara dikkat ettikleri zaman kısmetleri olacaktır. Bunun için özel bir duada yoktur efendim.
0: Ama siz yine de mesela bekarlar için bir dua etseniz hocam, izleyicilerimiz amin dese.
1: Tabii edelim. Cenab-ı Hak evlenecek kardeşlerimize hayırlı, helalinden hayırlı kısmetler nasip eylesin.
0: Amin.
1: Kolaylıklar nasip eylesin. Amin. Muvaffakiyetler nasip eylesin.
0: Amin.
1: Ve karşılarına her zaman için iyi insanları, güzel insanları, müttaki insanları, dinine, diyanetine, vatanına bağlı, helalinden süt emmiş, temiz insanları çıkarsın.
0: Amin hocam. Halit Bey'in selamları var. Hocalarım, bir soru da ben sormak istiyorum demiş. Sağ olsun. Köyümüzün sınırları içerisinde bir arıcı var. Mayıs gibi geliyor, Ağustos gibi de gidiyor. Her yıl bu şekilde yapıyor. Her arıcının ayrılığından oğul, her arıcının arılarından oğul kaçması doğaldır. Burada bir yazım yanlışı var. Ben bu arıları yakalayabilmek için kovan koyup arıyı da kovanda karar kılması için farklı bir takım yöntemler uygulasam bu caiz olur mu demiş. Devamında şöyle bir not bırakmış efendim. Şimdiye kadar böyle olan koloni için arıcıyla helalleştim ve ücretini takdim ettim. Lakin o arıların hiçbiri kış şartlarından dolayı yaşayamadı. Yani vefat etmiş, ölmüşler. Bu noktayla alakalı ne söyleyebilirsiniz?
1: Arıların ölüp ölmemesi şey değil. Yani hüküm açısından, caiz olup olmaması açısından, helallik açısından bir problem değil. Dolayısıyla bizim burada bakacağımız şey nedir? Daha önce orada bir arıcı olduğu için bu arılar muhtemelen onun arılarıdır ve o kimse bu arıların sahibini arayıp bulmalıdır. Bulamıyorsa hani o zaman buluntu eşya kısmına giriyor. Buluntu eşya konusunda bizim nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Efendim, sahibini önce ararız. Efendim, sahibini bulamıyorsa o takdirde bir fakir fukara varsa, değil mi, ona veriyoruz. Her fakir fukara da arıları ne yapacak? Kendisi de fakirse kişinin, o zaman ama öncelikle sahibini aramalı.
0: Burada mesela sahibini biliyor ya şimdi. Biliyor. Muhtemelen o kaçan oğul,
1: evet,
0: köylerinde onundur, ikamet eden arıcının. Dolayısıyla senin arıların, oğlun kaçtı, ben buldum.
1: Evet.
0: Gel aramıza helalleşelim deyip, evet, bu yöntemi uygulayabilirler.
1: Bunu uygulayabilir. Ama diyelim ki arıcı daha oraya gelmiyor, bulamıyorsa, o zaman o takdirde kendisi de yoksul, fakirse o arıları kendi kovanına doldurabilir.
0: Hocam bu mevsimlerde biraz arıcılık faaliyetleri artışa geçtiği için mesela doğada bir oğul gördük ağaç kovanında veya işte ağaç dalında bir kayanın içinde. O oğulu aldık, sahibi doğa yani. Evet. Al yollarla orada o an var olan arılar. Onlar için yapmamız buluntu eşya gibi değerlendirmek gerekmez değil mi?
1: Bu farklı. Teşekkür ederim, güzel soru sordunuz. Bu farklı. Yani sahibi belli olmayan, kendiliğinden üreyen ve tabiatta bu şekilde varlığını devam ettiren arılar olursa kişi onları yakalamak için bir kovan koyabilir ve arılar onun kovanına geliyorsa o onun olur.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Ben şöyle sosyal medyayı bir yenileyeyim. Elazığ'dan Ömer Bey hattımızdaymış. Ömer Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Hocam bir soru soracaktım size. Elazığ'dan selamlarımızı iletiyoruz bu arada size.
0: Allah razı olsun.
2: Sürekli takip ediyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
2: Seviyoruz sizi de.
0: Sağ olun efendim.
2: Şimdi bu mezheplerle alakalı bir geçen hafta hocamızla görüşmüştünüz. Hocamız bir cümle kullanmıştı. Mezhep değiştirmeyi çok doğru bulmuyoruz diye bir cümle kullanmıştı. Bu doğru bulmuyoruz kelimesini aslında biraz daha hocamız eğer açıklayabilirse, açabilirse çok daha netleştirmiş olabilir miyiz? Hani şöyle bir şey. Çünkü mezhepler Peygamber Efendimiz'den daha sonra çıkan şeyler. Hani bu mezhep değiştirmeyi neden doğru bulmuyoruz? Doğru olmayan kısmı nedir? Diye biraz daha bir açıklanabilirse çok daha netleşmiş olur diye düşünüyorum.
0: Soralım Ömer Bey. Bizden de Elazığ'a, Gakkolar'a selam olsun. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi aslında ben o soruyu hatırladım hocam. Doğru bulmuyoruz ifadesini genelde hem siz hem de diğer kıymetli hocalarımız. Hani bir mezhebin bir görüşünü, öbür mezhebin diğer görüşünü, başı sıkışınca ilk fırsatta farklı bir görüşü almayı genelde doğru bulmuyoruz ifadesini kullanırdınız. Yani bunu ayrı tutup ben artık Şafii mezhebinin görüşleriyle hareket edeceğim deyip Şafii mezhebinin görüşlerini bütünüyle öğrenen bir kimseye de senin yaptığın yanlış demek doğru olur mu? İkisini ayrı değerlendirirseniz sevinirim.
1: Tamam. Hay hay. Öncelikle sondan başlayalım. Bir insan diğer mezhebi kendisi için daha yaşanabilir, kolay, pratik bulup da efendim ben bundan sonra bu mezhebin görüşleriyle amel edeceğim diye o mezhebe geçebilir. Bunun için de herhangi bir törene de gerek yok. Efendim zihnen bunu düşündüğü zaman kendisi o mezhebin görüşlerini öğrenir ve ona göre amel eder. Burada bir problem yok. Peki nerede problem var? Böyle yapmayıp da kolayına geldiği şekilde bu mezhepten şunu alıyorum, o mezhepten bunu alıyorum, üçüncü mezhepten bunu alıyorum, dördüncü mezhepten bunu alıyorum. Hatta bu mezheplerin dışından falan alimin görüşünü alıyorum, falan sahabenin görüşünü alıyorum diye kendisine beşinci, ya bu beşinci mezhep oluyor kendisi için. Evet. Çünkü kendisi icat ediyor. Kendisine beşinci mezhep kurması doğru olmaz. Çünkü hangi mezhebin delilinin kuvvetli olup olmadığını o bilemez. Onun yapması gereken şey başı sıkıştığı zaman gidip bir alime bunu danışmak, fetva sormak. Ben böyle bir durumla, problemle karşı karşıyayım hocam. Bana ne tavsiye edersiniz diye o alim ona bakar. Efendim onun mezhebine uygun bir görüş yoksa ve onu zorlayan, onun o mezhepteki görüşle amel etmesini zaruri kılan bir durum varsa o alim ona söyler. Yoksa öbür türlü ne olur? Laçkalık olur, laubalilik olur. Efendim belli bir süre sonra onun ibadetlerinden huzur alamaz, keyif alamaz, şüphe içerisine girer, tereddüt içerisine girer, psikolojisi bozulur. İşte böyle durumlara düşmemesi için, psikolojisinin bozulmaması için ve böyle mezhepten mezhebe, daldan dala geçen bir kuş misali olmaması için, kuşlar onu yapar yani, daldan gele, dala kuşlar konar. Biz kuş değiliz ki, biz insanız. Netice itibariyle bir deliller var. Bunun muhakemesini her zaman biz çok sağlıklı bir şekilde yapamayız. Şimdi bazı kardeşlerimiz var. Açıyor hadis kaynaklarını efendim, oraya göre amel ediyor. Yeni bir mezhep kurdun kendine. O hadisleri İmam-ı Azam Ebu Hanife biliyor, İmam Şafii biliyor, İmam Malik biliyor. Ahmet bin Hanbel biliyor. Bunlar bilmiyor değil ki. Bu delilleri, bu hadis

0: hadisleri görmemiş değiller. Sen neden kendine yeni bir mezhep oluşturuyorsun? Sonra bu hadis sahih midir, değil midir, kuvvetli midir, zayıf mıdır?
1: O zaten bunun apayrı
0: amel edilir mi, amel edilmez mi? Sen bunları nereden bileceksin? Günümüzde bazı insanlar var, böyle gençler var maalesef. İşte hadislere bakıyorum. Sen hangi mezheptensin diyor. Diyor ki ben hadis mezhebindenim. Ne demek hadis mezhebi? Hadislere bakarak ibadet ediyorum diyor. Yapmayın böyle. Yani evet, kendi kendilerine bir süre sonra sorun yaşayacaklar bunlar.
1: Allah sağlık afiyet versin. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi bizim de eski hocalarımızdan Tahir Tural Hoca. Bu mezhepleri anlatırken hocam çok güzel bir örnek vermiş. Hocama da selam ediyorum, ellerinden öperim. Ankara'dan İstanbul'a bir otobanımız var, 4 şeritli demişti. Sen o otobanda sürekli sağ sol yaparsan, sürekli şerit değiştirirsen trafiği tehlikeye atarsın, arkandan cezayı yazarlar demişti. Yolun hepsi İstanbul'a gidiyor ama yol tıkandığı zaman sağa geçersin, sonra tekrar kendi şeridine dönersin, o şekilde varırsın. Bu mezhepleri biraz böyle anlamak lazım. Bir ona bir ona geçtiğimizde trafiği tehlikeye sokmaktan cezayı yiyebiliriz yani.
0: 8 çizerse 9'u çizen birisi onu yakalar.
1: Eyvallah. Eyvallah. Bir telefonumuz daha var. Ayşe Hanım, Çorum'dan telefon attığımızda. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar efendim.
2: Benim bir sorum olacaktı.
1: Buyurun.
2: Hocam, yıllardır bir seccadede namaz kıldık. Yani seccade eskimek üzereydi neredeyse. Ya yani yeni fark ettik ki secde ettiğimiz yerde bir yüz varmış.
1: Evet.
2: Ya artık bunu kaldırdım ama yani içimizde de bir şüphe oluştu. Yani hocama bunu sormak istiyorum.
1: Soralım Ayşe Hanım. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ben de merak ettim cevabı. Çorum'a selamlar, hayırlı akşamlar. Çok bakınca bir şeylere benzetmek de olabiliyor bazen.
0: Evet.
1: Ama bazen de hocam gerçekten bakınca şöyle diyorsun ki evet, burada bir şey var gibi sanki. Ayşe Hanım da öyle herhalde.
0: Evet, bunu sonradan fark etmiş zaten. Sonradan fark ettiği için bundan önce kıldıkları namazların hepsi geçerlidir. Yani gerçekten böyle insan silüetine benzeyen bir şey görmüşse bundan sonra onunla kılmasın. Önceki namazları geçerlidir. Bazen de insanlar bazı zorlama şeyler yapıyorlar. Yani aslında öyle bir şey yok, öyle bir silüet yok. Kendisine öyle bir şey çıkarıyorlar. Bunlar da bir vesvesedir. Onlara da itibar etmemek lazım.
1: Eyvallah. Elif Hanım selamlarını iletmiş. Muhterem hocam, sorum şu. Köyde kendi evinde ikamet eden kişi hastane randevusu için 90 kilometre uzaklıktaki il merkezine 15 günden az kalma şartıyla gittiğinde fakat aynı mahallede kendine ait istediğinde açıp oturabileceği evi bulunduğu halde kızının evinde kalsa, hani orada belki biraz daha hizmet falan görecek zaten, hasta. Seferi olur mu olmaz mı demiş.
0: Evet, kendi evini kullanmadığı zaman, kızının evini kullandığı zaman seferi olur. Çünkü kendi evine henüz daha gitmemiş.
1: Ha, şöyle olur mu peki? Gitse o eve, kapıyı açsa.
0: Evet. Bir kere açıp içeri girse o zaman tabii ki kendi evidir. Namazlarını normal kılması gerekir.
1: Sonra da kızına misafirliğe gitti. O zaman hala yine mukim oluyor. Peki. Bilal Bey'in selamları var size. Bankalarda faizsiz dosya masraflı kredi veriliyor. Bunu almak caiz midir demiş.
0: Demek ki bankalar Müslüman olmuş.
1: Ya bankalar bunu niye veriyor diye düşünmek lazım.
0: Evet, yani faizsiz dosya masrafı dediğimiz zaman gerçekten bu dosya masrafı dediğimiz şey dosya masrafı olmalıdır. Yani örtülü faiz olmamalıdır. Faizin adını dosya masrafı koyup da faiz oranlarında bir şey talep ederse bu yine faizdir.
1: Peki efendim. Aysel Hanım'ın selamları var size. Hanefi mezhebine göre hanımlar çorapsız şekilde namaz kılabilir mi diyor.
0: Evet, Hanefi mezhebinde efendim ağırlıklı görüşe göre, tercih edilen görüşe göre hanımlar çorapsız namaz kılabilirler.
1: Peki efendim. Hatice Kübra Hanım'ın selamları var. Bir kişinin 5 tane çocuğu var. Hiçbirine akika kurbanı kesmemiş. Birkaç sene önce bir çocuğu öldü. Onun için akika kurbanı kesmesine gerek var mı diyor.
0: Ölen bir çocuk için akika kurbanı kesmesine gerek yok. Diğer hayatta olan çocukları ergen değilse

0: henüz onlar için kesebilir. Ergen olmuşlarsa artık kesmesine gerek yok. Ama yine ergen de olsalar kesebilirler şeklinde görüşler de var. Bu görüşle de amel edebilir veya onların adına sadaka vermesi de mümkün olabilir.
1: Peki efendim. Eda Hanım diyor ki ben eşimin ihanetiyle sarsıldım ve dava açtım. Sürede mahkemede devam ediyor. Bir imza kaldı diyor. Anlaşmalı oldu bu boşanma. Ve eşi şöyle diyormuş. Resmi nikah bitse de sana talakta bulunmayacağım. Yani sana boş ol kelimelerini kullanmayacağım. Bunun sorumluluğu nedir? İleriye dönelik bir sıkıntı olur mu benim için? İleriye dönük bir düşüncesi olduğunu söyledi diyor. Yani tekrar barışma gibi bir niyeti var sanki beyefendinin ya da bu noktada bir gayreti. Nikah akdi biter mi diyor resmi olarak boşandığımızda?
0: Resmi olarak boşandığı zaman bu kişi dinen de boşanmış olur. Yani kocasının ben sana sözlü olarak talak vermeyeceğim veya sözlü olarak seni boşamayacağım demesinin bir hükmü yoktur. Mahkeme kararı bir bain talaktır. Bundan sonra inisiyatif kadına geçmiş oluyor. Kadın isterse yeni bir nikah akdiyle eski kocasına dönebilir. Hayır, bunu arzu etmiyorsa kocasına dönmez. Kocasının artık sen benim karımsın, ben seni dinen boşamadım demesi sadece bir boş laftır. Dini herhangi bir geçerliliği yoktur.
1: Zeki hocamız diyor ki muhterem hocam ben Şafii bir köyde imam hatip olarak görev yapmaktayım. Buradaki cemaatim öğlen, ikindi ve akşam ve yatsı namazlarındaki sünnetleri kaza namazı olarak kılıyor. Ben de onlara diyorum ki siz o vakit namazlarını sünnetlerle beraber tam kılın. Bu konu hakkında Mehmet Kapukaya hocam ne der demiş.
0: Burada imam arkadaşımızın, hoca arkadaşımızın ben daha isabetli söylediğini düşünüyorum. Yani bu kaza namazları çok sayıda ise ben bunları kılacağım diyor. Şöyle yapsa derim ki olur. Yani yeme, içme, çalışma ve uyumanın dışında yani zaruri ihtiyaçların dışında bütün vaktini kaza namazlarını ayırsa diyeceğim ki tamam hadi sünnetlerin yerine de kaza kılsın. Ama bu böyle mi yapıyor? Hayır. Öyle yapmıyor.
1: Günlük hayatına devam
0: ediyor. Günlük hayatına normal bir şekilde devam ediyor. Sıra namaz kılmaya, sünnet kılmaya geldiği zaman ben Şafii'yim. Şafii'sin o zaman Şafii'nin diğer fetvasına göre de amel et. Bütün vakitlerini kaza namazı kılmakla geçir. Öyle ben Şafii'yim diye sünnetleri kılmamak, onları terk etmek böyle bir şey çok isabetli değil.
1: Peki. Yasemin Hanım diyor ki muhterem hocam şöyle bir şey duymuştum. Dini bir yönü var mı? Namaz kıldıktan sonra tesbihatı yapmamak, akşama kadar çalışıp yevmiyeni almadan eve gitmek gibidir derlerdi eskiden. Bu söz doğru mu diyor?
0: Hayır, kesinlikle. Böyle bir şey yani tesbihatını yapsın, duasını elbette yapsın ama diyelim ki yapmadı. Akşama kadar çalışıp da yevmiyesini almadan giden kişidir demek son derece yanlış ve abartılı ve dinen de uygun olmayan, geçerli olmayan bir sözdür. Evet, tesbihata insanları teşvik edelim, duaya teşvik edelim ama bu son derece yanlış bir söz. Bir kere daha söylüyorum.
1: Eyvallah hocam. Ayten Hanım diyor ki ben namaza yeni başladım hocam, camiye gitmek istiyorum. İmama uyarken ben de Subhaneke Fatiha okuyacak mıyım? Neleri okumam gerekiyor? Hocam kısaca, çok kısa bir şekilde tarif edebilir mi?
0: Evet, onun yapacağı şey sadece Sübhaneke'nin okunacağı yerlerde Sübhaneke'yi okumaktır. Fatiha'yı Euzü Besmele çekmeyecek, Fatiha'yı okumayacak, Zamm-ı Sure'yi okumayacak ama intikal tekbirlerini alacak, Allahu Ekber, rükû ve secde tesbihlerini yapacak, oturunca Ettehiyyatü, Salli Barik ve Rabbena dualarını bunları da okuyacak.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız.
0: Sağ olun.
1: İyi ki bizim hocamızsınız. Yarın da mı sizinle beraberiz hocam?
0: Bilemiyorum.
1: Evetmiş.
0: Yapımcımız evet. Bilir.
1: Yönetmenimiz ve yapımcımız evet dedi. O zaman virgül koyuyoruz. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız hocam.
0: Allah teşekkür razı olsun. Ederim.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz bugün Hicri 1448. yılın ilk günü bitti. Cenab-ı Allah idrak ettiğimiz bu yeni hicri yılı alem-i İslam için hayırlara vesile kılsın. İnşallah gözyaşının dindiği, mutlulukların arttığı, Müslümanların daha güçlü, kudretli ve kuvvetli olduğu bir yıl olması Cenab-ı Allah tarafından bize nasip edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetler konusunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Cenab-ı Allah boş zamanı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, sağlığının da kıymetini bilen kimselerden olmayı hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benze attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Hicret, muhacir Allah'ın yasaklarını terk edendir. İkinci bölüm. Peygamberlerinin yola çıktığını haber alan Medineli Müslümanlar, her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak beklenen Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiyül Evvel ayının 12'si bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar, kafileyi gören bir Yahudinin "Ey Araplar, işte beklemekte olduğunuz önderiniz!" diye haykırışıyla tekrar toplandılar. Silahlarını kuşanarak hemen peygamberi karşılamaya koştular. Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş, alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi'yi karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan, "Veda tepelerinden dolunay doğdu bize. Allah'a çağıran bir davetçi oldukça şükretmemiz gerekir halimize" diye şiirler okurlarken, kimileri de mızraklarıyla sevinç gösterisinde bulunuyorlardı. Allah Resulü Kuba'da Amr bin Af oğullarından Gülsüm bin Hidm'in evinde bir müddet misafir olarak kaldı. Bu süre içerisinde Kuba Mescidi inşa edildi. Bu arada Hazreti Ali de Resulullah'a yetişti. Peygamberimiz birkaç gün sonra Medine'ye hareket etti. Ranuna Vadisi'ne geldiğinde Salim bin Af oğullarına cuma namazını kıldırdı. Bu onun Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Allah Resulü namazdan sonra Medine'ye ulaştı. Erkekler ve kadınlar evlerinin üstlerine çıkmış, çocuklar ve hizmetçiler yollara dökülmüşlerdi. "Ya Muhammed, Ya Resulallah" nidalarını coşkuyla haykırıyorlardı. Nitekim Enes bin Malik o günkü sevincini şöyle ifade etmekteydi: "Ben Resulullah'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel ve daha parlak bir gün görmedim. Herkes Allah'ın sevgili elçisini misafir etmek için can atıyor ve bu nedenle birbirleriyle tartışıyorlardı. Hazreti Peygamber kimseyi kırmamak için devesi kasvanın serbest bırakılmasını istedi ve o nerede çökerse oraya misafir olacağını söyledi. Sonunda kasva, hurma serip kurutulan ve Necaroğullarından Sehl ve Süheyl adlı iki yetim kardeşe ait olan bir yerde çöktü. Bunun üzerine Resulullah, evi oraya en yakın kişi olan Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. Mescidi inşa edilene kadar da onun evinde kaldı. İşte bu kutlu göçün adıydı hicret.

Hicret, Rabbi uğruna kişinin vatanını terk etmesinin adıydı. Vatanında dinini yaşayabilmek için her türlü eziyete katlanmasına rağmen davetini sürdürme imkanı kalmadığında Allah Resulü'nün yeni imkanlar aramasının adıydı. Hicret, Allah ve onun sevgili peygamberi içindi. Bu göç gerek hicret eden, gerekse de onlara kucak açanlar için samimiyetin, sadakatin ve imanın bir göstergesiydi. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Buna göre hicrette asıl olan niyetti. Ancak hicret edenler arasında farklı bir amaç gözetenler de vardı. Nitekim sırf Ümmü Kays adlı bir kadınla evlenebilmek amacıyla Medine yolunu tutan ve sonrasında Ümmü Kays muhaciri diye anılan bir adamın bu davranışı üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu. Ameller niyetlere göredir. Her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelikse onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti nail olacağı bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı ise, onun hicreti hicret ettiği şeye olur. Hicret, onu bizzat tecrübe eden Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere çok çetin bir işti. Herkesin kolay kolay hakkını veremeyeceği büyük bir fedakarlıktı. Müslümanlar sırf dinlerini özgürce yaşayabilmek uğruna her şeylerini Mekke'de bırakıp başka bir diyara göç etmişlerdi. Onlar ne rahat bir yaşam ne de hicret edilen yerin zenginliğinin peşindeydi. Onlardan razı olan Cenab-ı Haksa, kendi yolunda yapılacak olan bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemekteydi. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve bolluk bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Hicret, İslam'ın geleceği için, insanlığın hidayete ulaştırılması için gerekliydi. Nitekim hicretle İslam, hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştu. Hicret sayesinde Hazreti Peygamber bir devlet kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştı. Yine hicret vasıtasıyla İslam diğer toplumlara ulaşmış ve onların karanlıklardan aydınlığa çıkmasına vesile olmuştu. Bu nedenle hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Zira Hazreti Peygamber sonucuna kefil olduğu bu hususta kendisine tabi olunmasını istemiş ve şöyle buyurmuştu. Bana iman edip Müslüman olan ve hicret edene cennetin kıyılarından ve ortasından birer ev verileceğine ben kefilim. Ve yine bana inanıp Müslüman olan ve Allah yolunda cihad edene de cennetin kıyılarından, ortasından ve üst derecesinden birer ev verileceğine ben kefilim. Kim böyle yaparsa elde etmedik bir hayır, kaçınmadık bir şer de bırakmamış olur. Nerede ölürse ölsün fark etmez. Huza kabilesinden Damra bin İs ya da El-İs bin Damra bin Zimba adlı bir adam da hasta olmasına rağmen sedye üzerinde Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmış fakat Tenim denilen yere gelince vefat etmişti. Bunun üzerine kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ayeti nazil olmuştu. Güçleri yettiği halde Mekke'den Medine'ye göç etmeyerek bile bile müşriklerin tehdidi altında kalanlarsa Kur'an'da kendilerine yazık eden kimseler olarak nitelendirilmiş ve Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya diyerek kınanmışlardı. Demek ki hicrette asıl olan mekan değişikliği değil, neyin nasıl ve niçin terk edildiğiydi. Hicret zorunluluğu Mekke'nin fethine kadar devam etmiştir. Fetihle beraberse Allah Resulü, fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğine işaret etmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinden sonra hicret zorunluluğu ortadan kalktığı halde Mekke'ye dönmemiştir.

Böylece o, Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. Kendisi ve Mekkeli muhacirler için yaptıkları fedakarlıkları nedeniyle onları takdir etmiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer hicret olmasaydı ben mutlaka Ensardan biri olurdum. Eğer insanlar bir dere ya da dağ yoluna girseler, ben Ensar'ın girdiği dere veya dağ yoluna girerdim. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuştur. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira sevgili Peygamberimiz, Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir buyurarak buna dikkat çekmiştir. Allah Teala'nın onların, müşriklerin söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Kötü şeyleri terk et emirleri gereği hicretten önce Resulullah'ın kötülüklere karşı olan tutumu da aslında bundan ibarettir. Bu yüzden hicret ister yaşadığı yeri ister günahları kötülükleri terk etmek anlamında olsun kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet.

ayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor."

dediler. Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz diye karşılık verdi. Evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Ay. Açın kapıyı.
4: Korkma korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer dönüşüme inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
5: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
6: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
5: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
5: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
5: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler, ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme leke eslemt ve bike amant ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
3: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
5: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
6: "Amr'ın kızı Hint sen misin?"
7: "Evet benim ey Ayşe."
6: "Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?"
7: "Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
6: "Devenin üzerindeki şehitler kim?"
7: "Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr."
6: "Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?"
7: "Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma."

0: Ömer Efendimiz'e anlattıklarında, Resulullah, deve vazifelidir, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
1: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et, beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
0: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
1: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et, beni de onlarla bir araya getirsin.
0: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: Biliyor musun, şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
1: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
0: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi: Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
2: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
0: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi: Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
3: Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?
0: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
4: Çabuk bu oraya su getirin.

0: Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
1: Allah'ım bize sabır ver ya Allah. Hadi
2: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin.
3: Amin.
4: Amin.
3: İnşallah.
4: İnşallah.
3: İnşallah.
1: Amin.
2: Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
5: Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
1: Resulullah'ı çok merak ediyorum.
6: Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar.
1: Resulullah nasıl, çok merak ediyorum.
7: Gelen haberlere göre yaralanmış.
8: Ona bir şey olmasın, sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz.
1: Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma.
6: Allah'ım, yardımını esirgeme.
1: Uzakta bir karaltı belirdi. Geliyorlar galiba.
6: Evet evet, onlar.
1: Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi. Hepsi yaralı.
6: Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
1: Çok bitkin görünüyor.
6: Ağır yaralılar var.
7: Hadi yardıma gidelim.
6: Koşun, hadi, koşun. Hadi.
1: Yaralılar,
6: hadi,
1: hadi,
6: yaralılar var. Hadi.
9: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
8: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
1: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
6: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
1: Sabır ver.
2: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
10: Ya Resulallah, bu annemdir.
2: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
8: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
2: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
8: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
2: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
8: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
2: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
10: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
2: Gel. Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu.
1: "Büceyir. Benim ismim Büceyir."
2: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?"
1: "Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi."
2: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. "Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?"
1: "Etmez miyim? Tabii, tabii."
2: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: "Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa, içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
3: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, onun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Muaz bin Cebel
radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara

0: halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp

0: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yürek nice şey saklar içinde. Sakladıklarıyla aydınlanır ya da kararır. Karanlık da aydınlık da sadece bir niyetle başlar. Niyet, insanın iç dünyasında atılan ilk adımdır. Görünmeyen ama her şeyi belirleyen asıl başlangıçtır. Bu başlangıcı Efendimiz şu sözlerle iletir bizlere. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Niyetler amellere anlam katar. İnsanlar aynı işi yapsa da sonucu farklı olabilir. Sabah erken kalkmak birine göre geçim derdi, diğerine göre helal lokma niyetiyle ibadet olabilir. Aynı lokma, aynı adım, aynı söz. Fakat kalpteki yön farklıysa değer de farklıdır. Hayat yolunda yürüdükçe yönümüzü niyetlerle tayin ederiz. Göze hoş görünen nice işler vardır ki gösterişle kirlenmiştir. Kimse görmediğinde yapılan nice küçük işler vardır ki Allah katında büyüktür. İnsanların alkışıyla yapılan amel, İnsanların takdiriyle sınırlı kalır. Allah rızasıyla yapılan amelse karşılığını ondan alır. Bundandır, sor kalbine, niçin yaptın? Niyetler sessizdir, dilden dökülmez ama Allah onu bilir. İnsan başkalarını aldatabilir ama kendi niyetini de Rabbini de aldatamaz. Niyet sadece başlangıç değildir. Amelin sonuna kadar korunması gereken bir emanettir. Başta temiz olan niyet yolda kirlenebilir. Gösteriş, övgü arzusu, başkalarıyla kıyas. Bunlar niyetin sessiz düşmanlarıdır. Bu yüzden kalp sürekli murakabe ister. Mümin niyetini halis tutmalı. Her adımda Allah rızasını hatırlamalı. Çünkü niyet, İnsanın Rabbine uzanan en gizli köprüsüdür. O köprü sağlam olursa adımlar da sağlam olur. Niyet bozulduğundaysa en güzel işler bile yolunu şaşırır. Bu yüzden mümin, amellerinin çokluğuyla değil, niyetinin berraklığıyla övünür. Her gününü, her sözünü, her susuşunu niyet terazisine koyar. Ve insan niyeti kadar yol alır, niyeti kadar yükselir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı," dedi.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hicret. Rabbimizin isteği üzerine, dinini özgürce yaşayabilmek uğruna, Müslümanlar miladi 622 yılında her şeylerini doğup büyüdükleri vatanlarında bırakıp çetin bir yolculuğu göze alarak başka bir diyara göç ettiler. Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler, ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda, Yüce Allah, müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz, sadık dostu Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Zira hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Hicrette asıl olan Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Samimiyettir, halis niyettir. Sadece mekan değişikliği değil, neyin, nasıl ve niçin terk edildiğidir. Her türlü fenalığı arkada bırakarak, kötülükten uzaklaşarak, iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim mümin, arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Hicretin tek amacı işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Esas unsur İslam'ın oradaki parlak geleceğiydi. Yoksa Müslümanlar Medine'de de maddi manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardı. Ancak onlar birlik ve dayanışma içinde bulunmuşlar ve huzurlu bir toplum oluşturmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşrii faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicret sayesinde İslam hem bireysel hem de toplumsal anlamda serbestliğe kavuşmuştur. Hazreti Peygamber bir İslam devleti kurmuş, orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamıştır. Böylece Müslümanların iktisadi ve ticari imkanları da genişlemiştir. Hicretten sonra gün geçtikçe kuvvetlenen devlet otoritesi, İslam'a duyulan ilginin artmasını sağlamış, ayrıca kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşen toplu ihtidalarla hızlı bir yayılma sürecine girilmiştir. Bununla beraber, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlü olmaları, birlik ve beraberlik içinde kalmaları için hicretten sonraki ilk yıllarda çevre beldelerden Müslüman olanların Medine'ye, Resulullah'ın yanına hicret etmesi zorunlu kılınmıştı. Mekke'nin fethiyle beraber hicret zorunluluğu son bulmuş ve Allah Resulü, "Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhal katılın," buyurarak hicretin maddi anlamda göç etme kısmının sona erdiğini belirtmiştir. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'ye dönmemiş, böylelikle o Medine'nin yardımsever Müslümanlarına karşı vefasızlık etmemiş ve orada kalıcı olduğunu göstermiştir. İşte müminlerin imanlarıyla imtihan edildiği bu göç,
İslam'ın insanlığa ulaşmasına vesile olan en önemli olaydır. Bu nedenle Mekke'de geçen 13 yıldan sonra İslam'ın geleceği açısından bir dönüm noktası olan hicret, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanında takvim başı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte hicretin her zaman ve mekanda devam eden manevi bir boyutu vardır. Zira Peygamberimiz hicretten önce de kötülüklere karşı çıkmış, zulme boyun eğmemiştir. Bu yüzden hicret, ister yaşadığı yeri, ister günahları, kötülükleri terk etmek anlamında olsun, kıyamete kadar sürecek bir olgudur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur: tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Dolayısıyla Müslümana yaraşan, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tevbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Yönümüz, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok.

0: bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle. Bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz.
1: Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse haktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedi. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: Em şöyle dua ederdin.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Ebu Eyyub'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar." Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır," derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler," buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu," demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Veren el, alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: İyyakum vel hasad. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
5: Hasetten kaçının, ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde

0: içinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler, son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Zulüm, dünyada ve ahirette karanlık. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurur. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim, dedi. Resulullah buyurdu ki, onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır. Hazreti Ebubekir Es-Sıddık'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken şöyle buyurmuştur. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıklardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi "Doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: جريردن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: معاوية'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
0: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen

0: kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın." Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına, daha uygun bir davranıştır tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.
4: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez" dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder" buyurdu.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
3: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
4: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمرو بن سعد الأمارين radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp: ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama: ne demiştin? Dedi. Adam: Allah yolunda savaşıp şehit düşersem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.
0: Ve وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yemame'den esen sabah rüzgarı. Zeyd bin Hattab. Müslümanların Mekke'de yaşadıkları çileli hayat sona ermiş, rahat bir nefes aldıkları Medine'ye hicret gerçekleşmişti. İslam'a davet açıktan açığa yapılabiliyor, insanlar akın akın imanla buluşuyordu. Gerek Mescid-i Nebevi gerekse şehrin sokakları tebliğ mekanı olmuştu. Artık müşriklerden gelecek bir saldırı ya da işkence tehdidi bulunmadığından Müslümanlar yeni yurtlarında rahatça hareket edebiliyorlardı. İşte böyle bir Medine gününde Allah Resulü bir grup dostuyla sohbet ediyordu. Ortamın şen havasını değiştiren ve sohbet halkasındaki herkesin endişeli gözlerle birbirine bakmasına neden olan şu sözleri sarf etti. Aranızda öyle bir kimse var ki onun azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacaktır. Beklenmedik bir anda kurulan bu cümleyle orada bulunan sahabiler derinden sarsıldılar. Kimse ne yapacağını bilemedi. Ortam adeta buz kesmişti. Herkes Hazreti Peygamber'in sözünü üzerine alıp kendi adına endişelenmeye başladı. Bu durumu o gün mescitte bulunan Ebu Hureyre şu ifadelerle dile getirmiştir. Orada bulunan herkes yıllar yılı kaygı içinde yaşadı. O güne şahitlik edenler seneler içinde ardı ardına şehit düştükçe korkum daha da artıyordu. Artık sadece ben ve Reccal bin Ünfüvve hayatta kalmıştık. Nihayet Resulullah'ın bu sözü kim hakkında söylemiş olduğunu Reccal bin Ünfüvve Yemame'de irtidad edip kafir olarak öldüğünde anlamış olduk. Reccal, Hazreti Peygamber döneminde Müslüman olup bir süre Medine'de yaşamış, Kur'an'ın birçok ayetini ezberlemişti. Hazreti Ebubekir hilafete geçince peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Kezzab'la iletişime geçmesi için Reccal'i elçi olarak görevlendirdi. Reccal Yemame'ye vardığında Müseylimetül Kezzab'ın çevresindeki her geçen gün artan kalabalığı gördü ve ne yazık ki onun güçlü olduğu vehmine kapıldı. Dünyevi menfaat beklentisiyle Müseylimetül Kezzab'ın peygamberlik iddiasını desteklemeye karar verdi, irtidad etti. Reccal'in Müseylimetül Kezzab taraftarlığı yaptığı ve Müslümanları kışkırttığı haberleri Medine'de kulaktan kulağa yayılmıştı. Yıllar öncesinde Peygamber Efendimizin azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olarak tavsif ettiği şahsın Reccal olduğu artık aşikardı. Reccal'in İslam'ın aleyhine çalışması, Medine'de Resul-i Ekrem'den öğrendiklerini Müseylimetül Kezzab'la paylaşması affedilir gibi değildi. Reccal'i çok iyi tanıyan bir sahabi, yayılan haberleri duyduğunda oldukça öfkelenmişti. Aslında sakin ve teenniyle hareket etmesiyle maruf olan bu onurlu şahıs, kendini zor zapt edebilmişti. Bir imkan olması halinde Reccal'le karşılaşmayı temenni ederek, "Eğer onu yok etmezsem ben de adam olmayayım." diyerek ant içmişti. Hazreti Ebubekir, yalancı peygamber fitnesini ortadan kaldırmak için İslam ordusunu Müseylimetül Kezzab üzerine göndermeye karar verdi. Başına da bu izzet sahibi sahabiyi tayin etmeyi düşündü. Fikrini onunla paylaştı. Ancak Reccal'i yok edip fitneyi ortadan kaldırmaya odaklanan bu kararlı müminin bir talebi vardı. Ricasını Hazreti Ebubekir'e şu şekilde dile getirdi. "Ey müminlerin halifesi, verdiğin emir başım üstüne. Lakin sen de yakından bilirsin ki ben nicedir şehadet özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Belki bu muharebede şehadet şerbetini içerim. Gelelim orduyu kumanda etme işine. Bu vazife bağlamında bilhassa alınacak kararlarda dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Ben bir ordu komutanından beklenen ihtiyatlı kararları verebileceğimden emin değilim. Bu görevden affımı istiyorum. Senden ricam beni bu

savaşa bir asker olarak görevlendirmen. Umarım yıllardır özlemini duyduğum şehadete ulaşırım. Hazreti Ebubekir Mekke'den beri tanıdığı bu dostunun ricasını kırmadı. Ordunun komutasını Halid bin Velid'e tevdi etti. Böylece öteden beri şehadete özlem duyan bu sahabinin de bulunduğu Halid bin Velid komutasındaki büyük bir orduyu Yemame'ye uğurladı. Halid bin Velid, şiddetli çarpışmalara sahne olan Yemame'de ordunun sancağını bu kahraman sahabiye emanet etti. Ordunun sancaktarı sahabi, aynı zamanda haddini bildirmeye yemin ettiği Mürtet Reccali de savaş meydanında gözlemeye koyuldu. Yemame'de çatışma tüm hararetiyle devam ediyordu. Bir ara düşman askerlerinin yoğun saldırısıyla İslam ordusu dağıldı. Peş peşe şehitler verildi. Müslüman askerler meydana gelen hengamede ne yapacaklarını bilemediler. Bu sahneyi gördüğünde 200 kişilik süvari öncü birliğinin başında bulunan bu sancaktarın dilinden şu cümleler döküldü. "Allah'ım, arkadaşlarımın geri çekilip dağılmasından ötürü senden af diliyorum. Müslümanların yenilgisinden sana sığınırım." Kahraman sahabi bir yandan İslam ordusunun zaferi için dua ederken, diğer yandan da Müslüman askerleri motive etmek üzere şu sözleri haykırdı. "Ey insanlar, dişlerinizi sıkarak sabrediniz. Düşmanınıza fırsat bile vermeden üzerlerine yürüyünüz. Sakın durmayınız, ilerleyiniz. Allah'a yemin ederim ki onlar mağlup olacaklardır. İşte ben buradayım. Allah onları yenilgiye uğratmadıkça ya da ben şehit olup Allah'ın huzuruna vararak halimi anlatmadıkça artık tek bir kelime dahi etmeyeceğim." Bu sözünden sonra konuşmamak için dudaklarını sımsıkı kapattı. Her yerde savaşın seyrini değiştirdiğini düşündüğü Müseylimetül Kezzab'ın akıl hocası olan Mürtet Reccali aradı. Bir elinde sıkı sıkıya tuttuğu İslam sancağı, diğer elinde kuşandığı kılıcıyla savaş meydanının farklı yerlerinde odaklandığı düşmanını aradı. Nihayet uzaktan gördü ve düşman saflarına korkusuzca girip kılıcıyla onu devirdi. Böylece Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Reccal'in cesedi başında ellerini semaya kaldırıp Rabbini hamdü senada bulundu. Reccal'in ölümüyle bu kez dağılma sırası düşman ordusundaydı. Zira o, düşman için oldukça önem arz eden bir şahsiyetti. Düşman askerleri ölmez dedikleri kişinin ölümüyle baş koydukları davanın batıl olduğunu gördüler. Ancak iş işten geçmişti. Bu manzaraya şahit olan Müslümanların yeniden bir güç bulup toparlanmasıyla savaşın seyri tamamen değişti. Bu esnada elinde sancak olması ve Reccali öldürmesi hasebiyle bu cesur sahabi dikkat çekmiş, tüm gözler bir anda kendisine çevrilmişti. O günlerde kafir ordusunda yer alan Ebu Meryem isimli bir şahıs, nice zamandır şehadet arzusuyla yaşayan bu sancaktarı bir kılıç darbesiyle şehit etti. Şehadetiyle Hazreti Ömer başta olmak üzere tüm Müslümanları derin hüzne boğan bu yürekli şehidin adı Zeyd bin Hattab'dır. Mekke'nin asil ve zengin ailelerinden birine mensuptur. Babası Mekke'nin önemli idari kurumlarından biri olan Darün Nedve'nin yöneticisi Hattab bin Nüfeil, annesi Esedoğulları kabilesinden Esma binti Vehb'dir. Zeyd bin Hattab, Hazreti Ömer'in ağabeyi olup ondan 2 ya da 3 yaş büyüktür. Asıl ismi Zeyd bin Hattab bin Nüfeil bin Abdülüzzah olan ve Mekke'de doğup büyüyen Zeyd bin Hattab, çocukluğundan beri olgun tavırlarıyla dikkat çeken biriydi. Aynı zamanda ticaret ve hayvancılıkla uğraşan babasına küçük yaşlardan beri yardım etti. Eli açıklığıyla nam salan, misafir için evinde sürekli yemek pişen Zeyd, Mekke'de tenceresinin ocaktan inmediği ve misafirin gelip de evini bulamaz diye yaktığı ateşi sabaha kadar körükleyen cömertlikte biri olarak tanındı. Mekkelilerin çok sevdiği bu şahıs, teenniyle hareket edip yaptığı işleri başarıyla sonuçlandıran özelliğiyle bilinirdi. Zeyd, Mekke'nin hakim yaşam tarzı olan şirkten uzak bir hayat sürdü. Onun ismi Mekke'deki az sayıda hanif arasında zikredilir. Resul-i Ekrem, İslam'a davet sürecini başlattığında İlk Müslüman olanlar arasında yerini almasına rağmen gizli yürütülen iman hareketine halel gelmemesi için Müslüman olduğunu

hemen açıklamadı. Gerek Zeyd gerekse kardeşi Fatıma binti Hattab, Hazreti Ömer'den çekindikleri için Mekke'nin o zor günlerinde Müslümanlıklarını gizlediler. Bu süreçte Zeyd, Hazreti Ömer'in kendisini görebileceği ya da bir vesileyle duyabileceği endişesiyle Darül Erkam'a bile nadiren gidebildi. Nitekim kardeşinden çekindiğini gösteren tecrübeleri olmuştu. Bu çerçevede nübüvvetin 6. yılında imanla şereflenmek üzere Darül Erkam'ın yolunu tutan Hazreti Ömer, ağabeyini kapıda gördüğünde çok şaşırmıştı. Hazreti Ömer, burada İslam'la şereflendiğinde kendisini tebrik eden ağabeyine, "Anlaşılan sen benden önce Müslüman oldun" demek suretiyle sitem etmişti. Neden İslam'ı kabul ettiği haberini kendisiyle paylaşmadığını, kendisinin küfür üzere ölmesi durumunda halinin nice olacağını sormuştu. Zeyd kardeşine cevaben, "Daha önce Müslüman olduğumu duysaydın, beni yaşatır mıydın?" diyerek duyduğu kaygıyı dile getirmişti. Hazreti Ömer ömrü boyunca ağabeyine hep kıptayla baktı. Bu durumu şu sözüyle ifade ederdi. "Allah Zeyd'e rahmet etsin. Ağabeyim iki hayırlı iş konusunda benden önce davrandı. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehadete ulaştı." Ağabeyini her hatırladığında yüreğini ayrı bir hüzün kaplar, yaşadığı üzüntüyü çevresinden gizleyemez, gözyaşlarına hakim olamazdı. Zaman zaman Medine'nin Yemame'ye bakan yönünde oturur, Yemame tarafından esen rüzgarı her hissettiğinde içine çekip ağabeyine duyduğu hasretini şu ifadelerle dile getirirdi. "Sabah rüzgarının her esişinde Zeyd'in kokusunu alıyorum." Hazreti Ömer'in ağabeyine olan özlemi ve gözyaşı hiç dinmedi. Bu konuda duyduğu acısı daima taze kaldı. Bir gün mersiyeleriyle şöhret bulan ve kendi kardeşinin ölümüne ağlamaktan bir gözünü kaybeden Mütemmim bin Nüveyre'ye şunları söylemişti. "Kardeş acısı ne zormuş be Mütemmim. Gözlerimden yaşlar hiç dinmiyor. Hüznümü inan ifade edemem. Anladım ki bu hiç kimsenin kaybettiğine üzülemeyeceği kadar büyük bir acıymış." Mütemmim daha evvel öldürülen kardeşinden bahsettiği bir şiiri Hazreti Ömer'e okuduğunda, duyduklarından dolayı iyice duygulanan Hazreti Ömer, Mütemmim'e şunları söylemişti. "Allah ağabeyim Zeyd'e rahmet etsin. Eğer şiir söylemeyi becerebilseydim, senin kardeşine söylediğin sözler gibi ben de ağabeyim hakkında şiir okur ve onun için ağlardım." Bunun üzerine Mütemmim cevap sadedinde şunları dile getirmişti. "Ey müminlerin emiri! Yemame'de ölseydi ben hiçbir şekilde söz söylemez, hiçbir şekilde üzülmez ve onun arkasından gözyaşı dökmezdim. Ancak benim kardeşim imansız olarak bu dünyadan göçtü. Beni üzen budur." Hazreti Ömer gönlüne su serpen bu sözleri işittiğinde, "Allah'a yemin ederim ki bu zamana kadar bu sözlerden daha tesirli, teskin edici, gönlüme huzur veren cümle duymadım" ifadesini kullanmıştı.

0: Zeyd'i Yemame günü şehit eden Ebu Meryem, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam'la şereflendi. Hazreti Ömer'in yanına gelip, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu için üzüntüsünü belirtti. Hazreti Ömer, "Ağabeyim Zeyd'i sen mi öldürdün?" diye sorduğunda üzülerek "Evet" diyen Ebu Meryem, Zeyd'in şehit olurken nasıl bir vakar sergilediğini belirtip, onun bu tavrından nasıl etkilendiğini hayranlıkla anlattı. Devamında şu sözleri dile getirdi. "Ey müminlerin emiri, Allah benim vasıtamla onu şehitlik mertebesine ulaştırdı. Beni de onun eliyle tahkir etmedi. Beni sağ bırakıp da peygamberine ve Müslümanlar için razı olduğu dine dönmeme fırsat veren Allah'a hamdolsun." Bu ifadeler üzerine son derece sevinen Hazreti Ömer, Ebu Meryem'i affetti ve onunla dost oldu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer'le birlikte Medine'ye hicret eden Zeyd'i, Yemame'de kader ortağı olarak birlikte şehit olacağı Ma'an bin Adi bin Aclan'la kardeş ilan etmişti. Zeyd'in Abdurrahman isimli bir oğlu vardı. Hazreti Ömer, ağabeyi Zeyd'e çok benzemesi sebebiyle yeğeni Abdurrahman'ı bir başka severdi. Yetimliğini hissettirmemek için onu hiç yalnız bırakmadı ve ağabeyinin emaneti bellediği yeğenini kızı Fatıma ile evlendirdi. Zeyd, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara iştirak ederek heybetli görüntüsü ve yiğitliğiyle dikkat çekmiştir. Uhud'da yaşanan karışıklıkta Allah Resulü'nün yanında onu koruyan bir avuç sahabiden biri de Zeyd idi. O, Uhud günü savaş meydanında kahramanca mücadele ederken bir düşman darbesiyle üzerindeki zırh parçalandı ve yere düştü. Zeyd'i uzaktan gören Hazreti Ömer hemen kendi zırhını çıkarıp ağabeyine uzattı ve şöyle dedi. "Bu zırhımı mutlaka giymelisin. Sen zırhsızken ben zırh içinde kalamam. Ayrıca bu konuda yemin ettim." Ortada yemin söz konusu olduğundan Zeyd bu teklifi hemen reddetmedi. Kardeşinin yemininin gerçekleşmesi için zırhı giydi. Kısa bir süre sonra üzerinden zırhı çıkardı ve kardeşine uzattı. Hazreti Ömer zırhı neden giyip çıkarttığını sorduğunda da "Senin bu konuda yeminin olduğu için zırhı alıp giydim, sonra da çıkarttım. Şunu bil ki şehadeti senin kadar ben de arzuluyorum." Bu şecaat timsali kahraman, diğer muharebelerde de cesaretiyle ön plandaydı. Yemame günü İslam ordusunda meydana gelen korku duygusuyla dağılma baş gösterdiğinde Müslümanlara şöyle haykırmıştı. "Bu kaçış nereye? Kaçmak erkeklere yaraşmaz. Bu nasıl yiğitliktir? Er kişi savaş meydanından kaçmaz." Bu sözlerden sonra "Allah'ım, onların bu pervasız kaçışlarından dolayı senden af diliyorum. Müseylimetül Kezzab'la Muhakkim bin Tufeyl'in yaptığından dolayı sana sığınırım." diye dua etmişti. Hazreti Ömer'in manevi duruşundan ötürü gıpta ettiği ve hatırından hiç çıkaramadığı ağabeyi Zeyd bin Hattab, Hicri 12 miladi 633 yılında Yemame'de şehadet mertebesine ulaştı. Yemame Bahadırı Zeyd bin Hattab, az sayıda da olsa Resulullah'tan hadis-i şerif rivayet etti. Bu çerçevede oğlu Abdurrahman'ın Zeyd bin Hattab'tan naklettiğine göre Resul-i Ekrem veda hacında şöyle buyurmuştur. "Sahibi bulunduğunuz köleleriniz konusunda çok dikkatli olunuz. Onlara yediklerinizden yediriniz, giydiklerinizden giydiriniz. Eğer onlar bir hata işler de siz de onları bağışlayamayacaksanız onları satınız. Ama sakın onlara eziyet etmeyiniz."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار، قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi, ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala, benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
4: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere arabuluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin." Rabbimiz, "Sulh hayırlıdır" buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: أبو قتادة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: قال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
2: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي ندر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى ندري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak, Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye, onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاصتان رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar."
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
2: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor," diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir," buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adamı yerine getirmeyi nasip et," diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك.
2: أبو هريرة رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 3 parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e "Ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "İnsan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim," der. "Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder," cevabını verdi.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله

0: عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: سهل بن سعد şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.